şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

yaşamak ister gülüm. Sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep de

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı yer yer çok bulutlu 28 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 18 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin. Dub Plus. Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Ay Günaydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Çevik izcilerim, günaydın, iyi miyiz? Nasılız, güzel miyiz? Efendim, aman hemen ben daha gelir gelmez, bak şu ses kaydıyla geldim.
1: Aygün abla, günaydın.
0: Günaydın
1: Aybike. Seni çok seviyorum. Her yeni güne senle başlıyorum.
0: Ay Allah'ım, şükürler olsun. Allah'ım, yeni güne Aybükem'le başlıyorum. Günaydın prensesim. Aygül'üm, sarı papatyam, günaydın. Ay parçam demiş canım. Ya sizi yerim ya. Ya böyle sevmek mi var? İyi misin Mersin'den? Hümoş, hümoşum, teşekkür ederim. Bugün ak gün, kara gün belli olacak iş yerinde. Bazı sıkıntılar yaşamıştım. Ben de çıkışımı verin dedim. Bugün ya çıkışımı verecekler ya da maaşıma zam yapacaklar. Yani gerçek bir koç burcusun Hümoş. Asla ortamız yok. Astromatiğe sorduğumda işten çıkarım olmayacak diyor ama içimde bir his var. Çıkaracaklar gibi geliyor. Hayırlısı olsun. Bize haber ver Hümoş, yanındayız. Ya şu kadın hamile, çocuğunu bekliyor. Bu kadından ne istersin ki? Bu kadınla niye didişirsin? Yani aman. Aygül'üm günaydın canım, kolay gelsin demiş. Efendim 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Ebelerin ilacıdır radyo de. Bekliyoruz hadi.
2: Yeni Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
3: Radyo de. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı dışarı çıkmadan yorulanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

0: Fortify.
1: Günaydın, günaydın Radyo D. Aygül Aydın'la günaydın. Aygül ablacığım günaydın. Astrolojinin sultanı demiş canım benim. 6.30'da yola çıkan öğretmenlerin cilt kuruluğu ve bakımı için Lin Kozmetik'ten hediyeler gelmez mi diyor Buse. Gelmesin mi Buse? Kapı gibi arkamızda Lin Kozmetik'imiz var. Ama sizler de destekleyin birazcık. Yani seneye Lin Kozmetik'in bizde olmasını istiyorsanız... Yani Lin Kozmetik'in sayfasına girip güzel hediye edin birilerine, dostlarınıza, kendiniz sipariş verin. Yapın yapın, bakın şirketler kolay ayakta durmuyor. Vallahi. Yani benim burada programa devam edebilmemi istiyorsanız... Ekmek parası abla. Ama ben öğretmenime, öğretmenim ne yapsın zaten, öğretmenim... Öğretmenim, Lin Kozmetik öyle yüce gönüllü ki öğretmenim falan çok aşırı hassaslar bizim Lin Kozmetik'imiz. O yüzden hemen adresini yazsana, hemen gönderelim. Şimdi bana kızarlar yoksa. Böyle konuştum diye bana çok kızar şimdi Selin. Günaydın Aygülcüğüm. Dün akşam Tantaşçı konserinde harikaydı. Selamı var Tantaşçı'nın sana, iyi ki gitmişim diyor. Ne güzel, günaydın İlhan Perim. 1. sınıf ve 8. sınıf annesi olarak cincik gibiyiz inşallah. Şarkısını isteyebilir miyim diyor. Tabii ki.

0: kişinin
1: aynısı iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş.
0: Fırıncıya damış.
1: Yazıcı kişiş.
2: Ay, Aronya siparişi vermiştim. Mersin'de dağlardan toplanıyor. Yine dinleyicilerimizden biri topluyor. Yutamadım. Aronya'ya sardım. Aronya'nın vücut hücreleri yenilediği ve vücutta nasıl bir iltihabik durum varsa hepsini temizlediğine dair inanılmaz bilgiler okudum. Ondan sonra bu Aronya'dan şuruplar mı yapılmıyor, kurutulmuyor mu vesaire vesaire, şimdi yiyorum. Hakikaten şifa her zaman ve her zaman doğal şeyler de var. Çok teşekkür ediyorum. Paylaştım da sosyal medyamda. İyi ki iyi ki varsınız. Elinize, emeğinize sağlık. Aygül'cüm günaydın bir tanem demiş. Günaydın canımın içi, günaydın. Vallahi bir Türk kahvesi yaptım kendime. Sonra aktar siparişlerim vardı. Aktardan kuru incir söyledim. İncir yağlı sabun söyledim. Bunların neye ve nasıl ihtiyaçlar dahilinde nelere gerektiğini az sonra anlatacağım. Benim bu meraklarım beni nereye götürür, bu meraklarım.

0: Alo. Alo. Oğlum günaydın.
1: Günaydın Aygül abla, nasılsın?
0: İyiyim canım benim. Sen ne yapıyorsun, iyi misin?
1: İyiyim Aygül abla.
0: Bindiniz mi servise? Bugün hangi dersler var bakayım? Listede ne var?
1: Ay bugün matematik, sosyal falan var ya.
0: Yapma ya. Beden yok mu?
1: Yok.
0: Tüh. Hava da kapalı mı? Nasıl hava?
1: Hava açık.
0: Ha iyi, bizim buralar yağmur. Sizin oralar iyi o zaman.
1: Aygül abla benim iki tane arkadaşım.
0: Ben şimdi Şanlıurfa'ya gideceğim ben cumartesi günü. Topla arkadaşları da gelin.
1: Tamam. Abla benim iki tane arkadaşım var, sizinle konuşmak istiyorum.
0: İyi ver hadi konuşalım. Alo.
2: Aygül abla nasılsın?
0: Ay iyiyim prensesim, sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim.
0: Adın ne?
2: Nisa. Aygül abla biz bir kere daha konuşmuştuk.
0: Ha Nisa, sen beni daha önce aramıştın kız.
2: Evet.
0: Aa, sen bunlarla aynı serviste misin?
2: Tabii.
0: Tamam.
2: Aygül abla benim TV'nin burada var.
0: TV'nin. Öğrensin gülü mutlu. TV'ni ver bakayım. Ne?
2: Merhaba Aygül abla.
0: TV'nin isim ne? Senin isim ne TV'nin?
2: Derin.
0: Evin.
2: Evet.
0: İkiz misiniz?
2: Hayır. Çok yakın arkadaşız.
0: Ha, ona diyorsun. Tamam, evet. Kankası KNK'siniz yani.
2: Evet tabii.
0: Ha tabii. Peki bu KNK'lerin burçları neler? Dur bir dakika.
2: Efendim Aygül abla?
0: Şu adamlara söyle dursunlar, kızlarla konuşuyorum arkada. Sizin ikinizin burcu ne?
2: Aygül abla servisin başkanı biziz.
0: Susturun kız onları. Susturun, ben ne zaman konuşsun derdesem öyle konuşsunlar. Sizin ikinizin burcu ne?
2: Balık. Benimki balık. Benimki de kova.
0: Ha, KNK'n kova balık. Ay çok iyi anlaşırsınız. Şimdi arkadaki küçük adamlara söyleyin. Hep birlikte Aygül Aydın'la günaydın desinler. Bir.
2: Hep. Aygül Aydın'la günaydın.
0: Allah Allah.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 29 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.40'lık düşüşle 12.291 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.99, euro 55.58'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.544, çeyrek altın 11.098 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Daha dün
1: ay... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: günaydınla günaydın.
1: Şimdi çok güzel bir akım çıktı. Biz de bu akıma katılıyor muyuz? Haydi bakalım, hazırsak çok eğleneceğiz bu akımla birlikte. Ama birazdan saat 8'de Instagram yayınını da açacağım, öyle başlatacağız. Şimdi yeni Instagram'da bir şey var, bir mesele dönüyor. Mesela kadının bir tanesi, fotoğrafçıyım, ışığınızı kaybetmeyin yazmış. Doktor demiş ki kardiyoloğum, kalp kırmayın yazmış. Resim öğretmeniyim, işte çizgiyi aşmayın yazmış falan. Herkes mesleğiyle alakalı bir felsefe yapıyor. O kadar güzel şeyler yazılıyor ki ben bayıldım. Ben de yazdım, altta kalır mıyım tabii ki. Ben de radyocuyum, sizi dinlemeyenlere içinizdeki sesi anlatmayın falan. Havalı havalı işte, astroloğum Merkür Retrosu'nda eski sevginize dönmeyin falan. Bir şeyler dedik, biz de dedik. Biz de varız bu piyasada. Biz de birileriyiz. Neyse. İşte biri şey yazmış. Ev hanımıyım, annenizi yormayın. Pazarlamacıyım, seçimlerinizi iyi yapın. Marketçiyiz, sepetleri dağıtmayın. Düğün organizatörüyüm, evlenmeyin. Falan filan herkes böyle işte, kuyumcuyum, ışıltınızı kaybetmeyin yazmış. Çiçekçiyim, güzelliğinizi hiç soldurmayın. Falan. Pastacıyım, tadınızı kaçıranlara izin vermeyin. Bunları söylüyorum ki aklınızda oluşsun diye. Şimdi sizden istediğim 0549 204 0104, mesleğinize göre böyle hayat dersi içerecek bir şeyler söyleyeceksiniz. Sonra ben bunlardan bir Reels videosu yapacağım ve yayınlayacağız. Ama ne zaman? Instagram canlı yayını açtığımızda başlıyoruz, tamam mı? Siz sadece şu an datalarınızı doldurun bakalım. Ne diyebilirsiniz? Böyle güzel, eğlenceli, gerçekten düşündürücü şeyler söyleyenlere de bayıldıklarıma Lean kozmetik vereceğim. Böyle direkt pataküte.

0: Efendim radyo D'deyiz. Ay günaydın da günaydın. Tuhafiyeciyim, tuhaf olmaktan korkmayın demiş. Günaydın, günaydın enerji kaynağımız Aygül ablam. Instagram'dan yazmışım, burada da yazayım. Çevre mühendisiyim, geri dönüş olmayan yollara girmeyin. Ve ekosisteminize uyum sağlamayanı barındırmayın demiş. Ay harika şeyler geliyor ya. Vallahi bayılıyorum. Günaydın Aygül Hanımcığım, Gülşen Özel ben. Muhasebeciyim, hayatın da gelir gider dengesi olduğunu öğrendim. Fazla verdiğin yerde eksildim, kendime yatırım yaptığım yerde çoğaldım demiş. Muhasebeciyim, canımı sıkmayın, bütün hesaplarınızı bozarım. Elmas ben. Matbaacıyım, üç kağıt yapmayın demiş. Aşçıyım, tadını kaçırana izin vermeyin diyor. Ziraat mühendisiyim, diğer doktorlara sesleniyorum. Hastalarınızın kıymetini bilin, bizim hastaların dili yok, derdini anlatamıyorum demiş. Aygül'üm iç mimarım, önce ruhunuza göre içinizi dizayn edin, sonra revize ederiz boy ölçülerinizi demiş. Aşçıyım, her şeyin yiyin ama kul hakkı yemeyin demiş Kayseri'den Ayşe. Ayşe adres yaz. Medikalciyim, aman kırdırmayın kemiklerinizi, umarım olmuştur Aygül'üm diyor. Marangozum, bindiğiniz dalı kesmeyin. Gökhan yaz adres. Kimyagerim, haddinizi aşmayın demiş. Çok güzel mesajlar var. Bakayım, bir de ses kaydı gelmiş. Onu da dinleyelim.
1: Aygül abla. Ben Kayseri'den Defne. Her sabah seni dinliyorum. Okula giderken de.
0: Defne. İyi ki beni dinliyorsun.
1: Geçen sene de izliyordum. Şimdi ikinci sınıfım.
0: Ay inanamıyorum inşallah.
1: 7 yaşındayım hem de.
0: Ay inanamıyorum.
1: Burcumda kova.
0: Aa.
1: Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Hem de...
0: İş de yapıyor bu arada.
1: Annemle bizi çok eğlendiriyorsun. Sabahları hep seni dinliyoruz.
0: Defne. Dinliyoruz biz seni Defne.
1: Sen beni uyandırıyorsun yani.
0: Ay ne güzel. Uyanık olalım.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları dün bir araya geldi. Toplantıda fon koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Bu yıl 15.sü düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. 191 bin metrekarelik alanda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport amirlerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı. Japonya yönetimi, Suriye ile mevcut ilişkiler ışığında bu ülkeye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece, Topkapı Halıcıoğlu, Beylikdüzü Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmutbey, Kağıthane Ok Meydanı yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Üsküdar, Ümraniye Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı. Aksi yönde her iki köprüde etkili seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı yer yer çok bulutlu 28 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 18 derece olarak ölçülüyor.
5: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
6: Çölle bahar havası var.
5: 30 Eylül Aydın, Holy Stone. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
5: Reklam.
6: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
7: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Dürbacımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir küçük kulu.

0: Çenen çat olsun.
1: Aygün Aydın'la günaydın.

Efendim biliyorsunuz ki Teknofest'e gittik. Radyo D olarak 30 Eylül tarihi, yani bugün 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'dayız. GAP Havalimanı'nda Teknofest 2026 tüm şanıyla ve şerefiyle başlamış bulunmakta. Saat öğlen 12 ile 17 arasında canlı yayında olacağız. Canlı yayın süresince hediye dağıtacağız. Hediyelerden biri ise tam 5000 TL değerinde sürpriz bir giyim markası hediye çeki olacak. Ben de cumartesi günü, yani beklentim cumartesi günü Teknofest'te bir sıra gecesi falan yani. İşe giderken ben çalışmaya gidiyorum. Sabah giderken uçağa bu şarkıyla gideceğim.

Abla metrobüsteyim şu an. Acayip bir sıra gecesi havasına girdim diyor. Ömerlerim kalasa, Ömer beni bulasa, Ömer. Bekliyoruz. Bakın yakında olanlar da çıksın Teknofest'e gelsin arkadaşlar. Alın çocuklarınızı, mükemmel bir teknoloji festivali. Yani gerçekten Türkiye'de gurur duyacağımız çok güzel şeylerden biri ya. Ben inanılmaz gurur duyuyorum. Teknolojiye çocuklarınızı yaklaştırın. Orada yapılan çalışmaları, insanlığın, çocukların, gençlerin ne boyutta olduğunu gerçekten görmeniz gerekiyor. Efendim şimdi kısa bir türbülanstan sonra Fidayda'ya gidiyoruz. Biliyorsunuz Fidayda'da ne yapıyoruz? Fidayda dansı yapanlara Radyo D'yi ve Astromatik hesabını Instagram'a İngilizcem biraz iyi de pardon. Etiketleyenlere ayrıca Lean Kozmetik veriyoruz. Çünkü Fidayda bizim klasiğimiz. Cesaretli olanlara Lean Kozmetik hediye gönderir.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kendini şarkının adında bulanlara gelsin.
0: Radyo D.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Aygül'cüğüm yapay zekayla görselleştirdim demiş. Ay çok tatlısınız ya. Çöp kamyonu şoförüyüm. Hayallerinizi çöp etmeyin, peşinden koşun. Aydın'dan Halil diyor. Ay Halil Bey çok güzel. Günaydın Aygül'üm diyor. Çocuklarla birlikte günaydın bir tanem. Günaydın Aygül Hanım. Çevirmenim fırfır, iş çevirenlere hemen yüz çevirin demiş Hilal. Günaydın. Aygül'üm dün 1000 yıllık bir meşe ağacının gölgesinde zamanın ne kadar kısa olduğunu düşündüm. Kendime sarıl, hiçbir şey için üzülme, seni çok seviyorum demiş. Teşekkürler. Ben güvenlik görevlisiyim, kapıları koruyorum. Siz kalbinizin kapısını herkese açmayın demiş Deniz. Çok tatlı. Gitmeden Urfalı oldun Aygül, bravo diyor. Ben nereye gidersem o memleketliyim, biliyorsunuz beni az çok tanıyorsunuz. Merhaba Aygül abla. Biz Alaçatı'dan Kuzey Azur. Seni dinliyoruz. Senin sayende radyo dinlemeye başladık. Seni çok seviyoruz. Alaçatı'dan sevgiler. Abla Azur bal kavanozunu unutmuş diyor. Günaydın, günaydın. Günaydın Aygül Hanım. Geri dönüş firmasında çalışıyorum. İş güvenliği uyarısı. Lütfen etrafa fazla durmayın. Yanlışlıkla dönüştürüp yanlışlıkla sıfır üretim diye satabiliriz demiş. Bankacıyım. Değmeyecek insanlara sınırsız kredi vermeyin. Günaydınlar Aygül Hanım, avukatım, adil olun, adi değil demiş.

Efendim şimdi Instagram canlı yayını açtık. Hadi bakalım. Mesleklerinizi anlatıyorsunuz. Bugün sizden mesleğinizle ilgili bir hayat tavsiyesi istiyorum. Mesela ben radyocuyum, sizi duymayanlar için sesinizi yoğurmayın diyorum. Bunun gibi böyle felsefik şeyler bekliyorum. Hadi bakalım.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Bugün sizden mesleğinizle ilgili bir hayat tavsiyesi istiyorum. Ama kısa, böyle kelime oyunlu olsun istiyorum. Mesela ben radyocuyum. Ne diyorum? Sizi duymayanlar için sesinizi yormayın kardeşim diyorum. Sizden neler gelecek merak ediyorum. Şimdi mesajlar geliyor. Abla, Mateo'nun ismini okuyamadın galiba, üzüldü, o da seni seviyor diyor. Oğlum göremiyorum orayı, göremedim, çok küçük buradaki yazılar, özür dilerim. Mateo, Kuzey, Azur, sizleri seviyorum, sizleri görmemem mümkün değil, beni uyarın. Günaydın Aygül, iki gözümün çiçeği, muhasebeciyim, her geleni gelir, her gideni gider sanma demiş. Müzik öğretmeniyim ama arızalı değilim diyor. Sigortacıyım. Hayatta her şeyin kıymetini kaybedince anlamayalım lütfen demiş Levent. Dünyayı değiştiremedim ama salonun yerini değiştirdim. Ev hanımıyım diyor. Bankacıyım. Kasanızı ahlakla doldurun demiş. Bakalım neler geliyor. Aygül Hanım, Nilüfer ben, Denizli'den. Kuyumcuyum. Kimin kaç ayar olduğunu gözünden anlarım. Sahtesine altın muamelesi yapmam demiş. Günaydın Aygül ablacığım. Ben airbagçiyim. Patlayan hayalleri ağır hasar ayırmayın, toplayın. Eskisinden daha sağlam olacaksınız demiş. Aygül Hanım günaydın. Daha önceden... seni geçiyorum ya. Şu an araya şöyle şeylerle girmeyin ya. Şurada güzel bir video çekmeye çalışıyoruz. Kuru yemişçiyim, herkese fıstık demeyin diyor. Öğretmenim ama sevmeyi öğretemedim diyor. Ya çok güzel ya. Satın almacıyım ama insanlara karakter satın alamıyorum demiş. Editörüm, hayatınızda kalemle düzeltemeyeceğiniz hatalar yapmayın diyor Burcu. Günaydınlar Aygül Hanım, mezarcıyım, gömmeyi iyi bilirim demiş. Evet, avukatım, bunu söylemek için avukat olmaya gerek yok ama kimseye güvenmeyin diyor. Vallahi onu öğrendik hayatım ya, vallahi onu... 2026 bana ne öğretti deseler vallahi bunu, bir de insanların ne kadar acımasız olabileceğini, merhametten ne kadar yoksun olduğunu, hırsları için yapamayacakları şeyler olmadığını gördüm. Yani ben bir ihtimal insanlar vazgeçer, bir ihtimal bu kadar da kötü değillerdir falan diye düşüncelerim vardı açıkçası. Bunların hepsinin öyle olmadığını, insanların saf kötülükten yaratılabildiğini ve kötü olduklarını da öğrendim. 2026 çok büyük bir ders oldu bana bu konuda. O yüzden herkes her şeyi yapar kardeşim. Yaptıklarında da karşılığını alırlar. Dönmezse ben.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Nasıl?
1: Günaydın Aygül abla.
0: Duru nasılsın?
1: İyiyim Aygül abla, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim prensesim. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun?
1: Şey, şu an ben okuldayım.
0: Okuldan?
1: Evet, arkadaşlarım var yanımda.
0: Nasıl? Sınıfta mısınız?
1: Biraz aşkım var. Aygül.
0: Sınıfta mısınız?
1: Ya bak. Günaydın Aygül abla.
0: Günaydın. Ders ne zaman? Kaçta? Ders kaçta? Ne oluyor? Dövüşmeyin. Dövüşmeyin. Telefon kızda kalsın. Kim var yanında? İsim ver.
1: Şey, Ela.
0: Ela.
1: Aslı. Güneş. Aren.
0: Aren.
1: Arda. Şey, sonra başka kim var ya? Bir tane daha Ela var.
0: Ela var. Oo, ders kaçta başlıyor? 9'da mı?
1: Evet.
0: 9'da var. 9'a kadar radyo D'yi dinliyoruz o zaman. O zaman bir Aygül Aydın'la günaydın deyin bakayım sınıfta bir bağırın.
1: Aygül Aydın günaydın. Hadi bir.
0: Hadi.
1: Bir, iki, üç. Aygül Aydın'la günaydın.
0: Allah Allah. Hadi öpüyorum sizi, iyi dersler, görüşürüz.
1: Görüşürüz Aygül abla. Aygül abla.
0: Ha, bir şey diyordum.
1: Başrol sensin, açar mısın?
0: Neyi açayım?
1: Başrol sensin.
0: Manifest mi?
1: Evet, başrol sensin.
0: Bir dakika, bekle bakayım. Sınıfta...
1: Ne
0: diyor, dalga mı geçiyor?
1: Hayır, hayır.
0: Bak, vallahi uyarım seninle dalga geçeni. Bir şey diyeceğim. Başrol sensin, bilmiyorum da toz pembe var, daha iyi. Amatör, rüya, yaşanacaksa...
1: Daha iyi.
0: Ha, daha iyiyim, tamam. Hadi açın, oynayın, evet. Ders öncesi. Hadi başlıyor. Hadi dans show, tamam. Hadi sınıfta. Kusura bakmayın, çocukları motive etmemiz lazım. İdare edeceksiniz. Daha iyi dinliyoruz.

Şimdi dans ediyorlar diye şarkının üstüne konuşmak istemiyorum. Ama dayanamadım. Çocuklar, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten müthiş bir şey ya. Yani sınıfta şu an onları hayal ediyorum da. Dünyanın en tatlı çocuklarısınız. Vallahi çocuklar kadar güzel ne var şu dünyada? Onların enerjileri ne kadar saf, ne kadar temiz. Tamam, sustum, hadi oynayın.

0: Fincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto ekspertiz.

0: Piyasaların 29 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.40'lık düşüşle 12.291 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.99, euro 55.58'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.544, çeyrek altın 11.098 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Dani Lozan'la. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: Of of of, bu makarna aşmış.
6: Kremesi süt aşmış. Kremesi süt aşmış.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
9: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
10: Güzel bir yatsan.
11: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Günaydın, hoş geldin.

hoş geldin sabah güneşim. Manifestten sonra biz. Çocuklar artık derse girdiğine göre günaydın, hoş geldin sabah güneşim. Günaydın, hoş geldin hayat sevincim. Günaydın, hoş geldin gır çiçeğim.

0: Aşkınla ömrüme bir ışık oldun. Sevginle hayatımın anlamı oldun. Günaydın,
1: hoş geldin. Günaydın, hoş geldin. Sabah güneşim. Bakın şarkının anlamına bakın. Ömrüme. Günaydın, hoş geldin. Kaderim ve güzel bahtım diyor sonrasında.
0: Sevdiren tek neden oldun.
1: Yazılımcıyım ama kaderi yazamıyorum demiş Özcan. Evet, genelde yazılımcılar kaderimizin içine...

0: canıma minne.
1: Manifest bacım, manifest.
0: Sevgiyle çarptım.
1: Hey hey hey hey.
0: İster sarhoş ister ayık canıma minnet.
1: Günaydın kaderim ve güzel bahtım. Günaydın talihim, mutluluk tahtım.
0: Günaydın vatanım, yurdum serhadım. Aşkınla
1: ömrüme bir anlam oldun.
0: Günaydın kaderim.
1: Günaydın kaderim ve güzel bahtım. Bundan sonra böyle uyanacağız sabah kalkınca.
0: Mutluluk tahtım. Günaydın vatanım, yurdum serhadım.
1: Bundan sonra günaydın kaderim ve güzel bahtım diye kalkıyoruz.
2: Ama röportajımı bölüyorsun.
1: Vallahi Sevda çenen tutulsun.
2: Ha doğru.
1: Doğru. Çocukları okula sokuşturduktan sonra bizim liste, playlist. Günaydın güzel bahtım kaderim. Sonra ikimiz bir fidanın dallarıyız, fidanlarıyız. Sonra da dönsem bile, dönsem bile. Sonra Allah'ın Dambul İsmail YK. Ondan sonra belalarını, belalarını. Ekte aşk hayatımızın listesi.
3: Aşkım

0: Aygül Teknofest'e geldim koşa koşa. Yoldayım. O kadar geldim. 3 Ekim'de gelecekmişsin diyor. Kız nereye gittin? Ben demedim mi 3 Ekim diye bangır bangır.
1: Dünyam çok karanlık. Beni senden daha fazla.
0: Günlerdir burada sıra gecesi çalıyorum ben.

0: Alo.
1: Ay Gül ablam.
0: Ablam.
1: Ya ben geldim, siz ne yapıyorsunuz ya?
0: Ne yaptın, Teknofest'e geldin mi sen?
1: Evet ya, ben geldim ya, yoksunuz mu ki? Cumartesi günü gelecek misiniz?
0: Evet bacı, dedim sana. Ne? Niye
1: dinlemiyorsun? Ben nereden dinledim ya? Çok heyecanlandım ya, seni dinleyemedim.
0: Niye dinlemiyorsun? 3 Ekim dedim ya bacı.
1: Ya ne bileyim, dayanamıyorum, ellerim ayaklarım titriyor şu an. İnanamıyorum şu an sizinle konuştuğuma.
0: 3 Ekim'de geleceğim
1: mi? Sabahın olmasını sabırsızlıkla bekledim.
0: Minibüste misin? Dönüyorsun mu?
1: Yok yok, ben gelmişken bir bari tur atayım dedim. Uçaklara bakalım.
0: Geleceksin mi 3 Ekim'de?
1: Ben... Geleceğim. Gel, tabii gelmez miyim mi?
0: Gel, bekliyorum 3 Ekim'de.
1: Ya işi kaytardım, biliyor musunuz?
0: Allah seni.
1: İşi kaytardım, geldim.
0: 3 Ekim diye o kadar dedim sana. Neyse tamam, bekliyorum 3 Ekim'de. Gel resim çekiliriz, hadi.
1: Tamam, teşekkürler. Hadi
0: öptüm, dikkatli ol, bay bay.

Çok tatlı. Diyor ki gelmişken birkaç yere de uğradım. Minibüste misin? Dönüyor mu? Yok gibi gezeyim dedim diyor. Sen birini severkenki dikkatim ektedim. Kız üzüldün beni bulamadın, ne geziyorsun oralarda? İnsan üzüldüden gider oturur bir yerde.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Tanıtıcı reklam.
1: Canlarım, ikimiz bir fidanın gülleri olmamızın dışında bizim gül gibi, çiçek gibi harika bir cildimizin olması çok daha önemli. Bir fidan olamayabiliriz. Ama biz bir fidan gibi tek başımıza olacağız ki, değil mi? Aa, öyle yani. Neyse, anladın anlayacağınızı. Efendim, Lean Kozmetik'in mükemmel ürünleri şu an sitesinde indirimde. Ben söyleyeyim de, hani ben üzerime düşeni yapayım de. Harika bir 1500 TL üzeri %15 indirimde şu an. Ve o kadar güzel bir BB kremi var ki şu an yeni görüntüsüyle ve yeni paketiyle sitelerine giriş yapmış bulunmakta. 3000 TL üzerinde de %25 sepette indirim var. Harika işlemeli çok güzel bir çantası var. Yani o çantayı sayılı ve sınırlı bir şekilde ürettiler. Üzerindeki yaprakları girişimci kadınlar yapıyor. Elleriyle dikiyorlar, yapıyorlar. O kadar güzel ki. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. 3-5 kişi elimizde olacak bunlardan. Leanleneceğiz. Bir gün herkes leanlenecek. Bartınlı kadınların geleneksel tel sarma işlemeleriyle özel işlenmiş çanta. Bu kadınlarımıza da destek olmuş oluyorsunuz aynı zamanda.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi baktık ikimiz bir fidanın dalları olamıyoruz. O zaman dinozorlar gidelim diyelim ki dönsen bile ne fayda. Hem Merkür retro hem Venüs retro. Astrolog dedi ki dönme. Dönse de bir işe yaramayacak. Öyle işte.

0: Kişinin
1: aynesi iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş.
0: Fırıncaya damış.
1: Ya zenci keşiş.
0: Ya ruha dalış. Evet efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Ya çok tatlı, benim dinleyicilerim çok iyi niyetli, çok gönülleri güzel, çok tatlılar. Şimdi az önce dedim ya, aronya bitkisine çok takmıştım, aronya ile ilgili konuşuyorum falan. Çok besleyici, çok faydalı, hücreleri yeniliyor. Kansere biri bir olduğu yapılan araştırmalarda ve makalelerde, yabancı makalelerde de söyleniyor. İzmir'de özellikle aronyanın yetişmesi için çok ciddi bir çaba sarf ediliyor vesaire vesaire. Böyle okudum, araştırdığım bir şey anlatıyorum. Yani gidin araştırın siz de. Derken kendi memleketimde Mersin'de bunu elleriyle toplayan yine bizim dinleyicilerimizden. Niye benim dinleyicim fayda görecek tabii ki. Kim görecek? Benim dinleyicilerim birbirlerine fayda sağlayacak yani. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden dostluk kuruyoruz. Şimdi herkes, ben tabii ki paylaştıktan sonra ben de kendim ücreti karşılığında, kendileri hediye etmek istemelerine rağmen ücreti karşılığında ısrarla öyle satın aldım zaten. Çünkü orada gerçekten gece gündüz bir emek var. Bir emekle hazırlanıyor bunlar. Öyle kolay hazırlanmıyor. Çok büyük çabalar var. Tabii ki destek olacağız. Neyse gereği yapacağız. Şimdi de kadıncağız çok tatlı. O kadar zarif ki. Şimdi mesaj atmış. Diyor ki, o kadar diyor ünlülere, tanıyan insanlara mesajlar attım. Dedim ki size göndersek de hani bir deneyin, tanıtın. Hani bize de burada bu ürünler ölüyor, bitiyor. Yazık, insanlar şifasını bulsun. Uygun fiyatlarda verelim vesaire diye tekliflerde bulundum. Hiç kimse yüzüne bile bakmadı. Ben size ve Radyo D ailesine diyor, yani sizlere, dostlara ne kadar teşekkür etsem az demiş. Şimdi o çok duygulandım, çok hoşuma gitti. Demek ki ne güzel bir şey. Oradaki hem o ürünler zarar görmeyecek, hem de haberi olmayan, bilmeyen, ulaşamayan insanlara ulaştırabilme ve düzgün üreticilerden, temiz, ahlaklı, saygılı üreticilerden işini yapan düzgün insanlarla bunları yapıyor olmak ayrı bir güzellik arkadaşlar. Ahlaklı insanlara denk gelmek, ahlaklı ticaret yapıyor olması ne kadar değerli biliyor musunuz? Anlatılmaz. Bunu gerçekten yaşadıktan sonra anlıyorum. Sevda yine konuşmayacak, konu yine bana geldi, neyse.

Çok tatlı. Pınar Tokur'um sağ ol valla. Dün kapanıştaki şarkıyı radyocu bile hatırlamıyor ama Pınar Tokur hatırlar her zaman. Aygül Aydın'la alakalı bir şeyi Pınar Tokur hiçbir zaman unutmaz arkadaşlar. Benle ilgili bir şey olduğunda mutlaka Pınar Tokur'a bir sorun.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları dün bir araya geldi. Toplantıda fon koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Bu yıl 15.sü düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. 191 bin metrekarelik alanda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport amirlerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı. Japonya yönetimi, Suriye ile mevcut ilişkiler ışığında bu ülkeye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı.
2: Radyo D Hava Durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı yer yer çok bulutlu 28 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 18 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Venividigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividigöz.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Efendim, mesleğiniz bir hayat tavsiyesi verseydi ne verirdi? Günün sorusu. Çaycılık, hayatı çay kaşığı gibi karıştırmayın.
1: Ne zaman aşık olsam.
0: Günaydın Aygül Hanım, ben röntgen teknisyeniyim. Biz herkesin içini biliriz ama siz yine de kimseye yaranızı göstermeyin diyor.

Günaydın Aygül'üm, anaokulu öğretmenim. Büyümeyen çocuk kalan insanları büyütmeye çalışmayın. Vay vay vay. Ne zaman aşık olsam tuhaflaşıyorsun. Küçük bir çocuk

Günaydın Aygül, yine sabah seninle neşeni, seninle güzel seni çok seviyoruz. Buradan eşim Ayla'yı, onu çok sevdiğimi senin aracılığına söylemek istiyorum. İyi ki varsın. Ben Koray diyoruz. Ne güzel adamlar var, ne güzel seviyorlar eşlerini be, helal olsun. Örnek alın azıcık.

Günaydın Aygül'üm. Tıbbi cihaz firmasıyız. İnsanların içini görebiliriz ama niyetini değil demiş. Sözde ev hanımıyım ama hanımlık bir yana sanki köleyim diyor. Ankara'dan tabi Aygül'üm ev hanımıyım. Her yeri topladım bir kendimi toplayamadım demiş. Tır kaptanıyız hızdan zevk alan acilden sevk alır demiş. Günaydın Aygül muhasebeciğim herkese yetiştik kendimize yetişemedik. Manavgat'tan Anıl. Günaydın Aygül'cüm. Kalite kontrolde çalışıyoruz ekipçe sevgiler. Kalite insanın ruhundadır. Yaşam şartlarında veya hayat koşullarında değildir diyor.

Güzellik uzmanıyım. Çok kişiyi güzelleştirdim ama hiçbir ruhu güzelleştiremedim diyor. Yazılımcı Özcan yazmış. Böyle diyeceğinizi bir çok iyi biliyordum Aygül Hanım. Ama herkes bir değildir unutmayın diyor. Hayatımda tek bir olan yazılımcılar biliyor musun Özcan? Ama yine de çok seviyorum sizi. Sizsiz de olmuyor yani, ne yapayım, Allah Allah. Sizi de seviyoruz yani. İzmir'den günaydın. Tercüme bürosunda yöneticiyim. Noter onayını apostilli ve 5 farklı dildeki acil teslimi aynı anda yönetirim. Ama kendi hayatımın krizini yönetemem diyor.

0: aşkın kemendini.
1: Günaydın Aygül Hanım, MK geldi. Sağlık sektöründenim. Yanlış insana verilen emek gereksiz tedavi gibidir. Taburcu etmek yeterlidir. Halil Bey yazmış. Günaydın Aygül Hanım. Eczacı deposunda çalışıyorum. Doktor değilim ama hastamız çok. Günaydın Aygül Hanım. Güvenlik olmak bir şey ifade etmiyor. İnsanların güven sorunu var. Var olduğu sürece diyor. Aygül Hanım, mali müşavirim, bugün yaşadığım zorluklar sadece bu döneme ait geçici kalemlerdir. Geçmiş dönemin zararlarını geleceğe taşımak, yeni dönemin sermayesini tüketmekten başka bir şey yaramaz demiş. Wow! Mesleğim grafikerlik ama ben okulda çalışıyorum. Hayatını başkalarının tasarımına göre değil, kendi zevkine göre tasarladım. Başa güneşe benzer saçının rengi. Tarsus'tan Yörük Kenan, damperli kamyon şoförüyüm. Sırtınızda yıllarca tanıdıklarınız gün gelip indirince taşımasaydın derler. Yapmayın, sırtınızda yer var diye gereksiz şeyler taşımayın.

0: Günaydın Aygül. Günümüz seninle güzelleşiyor. İyi ki varsın. Kuyumcu Hakan ben. İtimat kontrole mani değildir. Eşim Ülkü'ye ve kankası Canan'a çok selam lütfen diyor. Aygül'cüm güneşli İzmir'den günaydın. Gayrimenkul danışmanıyım. Hayalleri tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Daha ne olsun diyor.
1: İçimi titretmeye bakışın yeter. Beni öldürmeye canım hasretim yeter.
0: Soruyoruz sizlere mesleğiniz bir hayat tavsiyesi verseydi ne derdi? 0549 204 0104.

Günaydın Aygül'üm. Bugün bizim terazi Canel'in doğum günü. Hani sayaç takan var ya diyor. İyi ki doğmuş. Günaydın Aygül'üm. Mobilya aksesuar üretimi yapıyoruz. Biz üretiyoruz, mobilyalar havaya giriyor diyor.

0: Vision Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo
1: D. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo'da
0: Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
4: Radyo'da

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
6: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
7: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
8: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı. Radyo D.
9: Radyo D. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
10: Sıradaki şarkı gülümseyenlere de biraz dalgın olanlara da gelsin.
9: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Aydın'la günaydın.
1: Günaydın.
2: Efendim günaydın Aygül. Elektrikçiyim, yanlış insanla bağlantı kurarsam şalterin atar diyor. Bak bunu çok sevdim ha, güzelmiş. Güzel bir hayat tavsiyesi. Günaydın Aygül. Diyetisyen aşçıyım. Kilo vermelerine yardımcı oluyorum. İnsanlar kiloyu verir ama olan içinde büyüttüklerini versinler. Her şey daha güzel olur demiş. Ben terziyim, herkesin açığını kapatırım demiş. Günaydın Aygül Hanım. Bugün benim doğum günüm. Sizinle kutlamak istedim diyor Yasemin. İyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun. Aygül'üm galiba Venüs Merkür iyi geçecek. Mobbing yapan yönetici haftaya geri gelecek. Diğer yönetici de sapık mıdır nedir şikayet ettim diye. O da ayrı bir mobbing yapıyor diyor. Canım hayırlısı olsun, güzel geçsin inşallah. Biraz böyle bir yorgun hissedebilirsiniz. Enerjiniz biraz düşük olabilir. Ve Venüs ve Merkür retrosunu güçlü bir şekilde yaşama olasılıklarımızda biraz yüksek duruyor. Bunlara da böyle bir dikkat etmemiz gerekiyor. Günaydın Aygül Hanım. İsmim Hakan. Kayseri'de harita mühendisiyim. Dünya üzerinde herkese yetecek olan, herkese yetecek parsel varken sahada birçok arsa sahibinin tartışmalarına tanık oluyoruz. Bazen müşterilerimiz arsanın eksik tarafını tamamlarken fazla kullandığı alanlar olduğunda o kısmını aplike etmenin gerek olmadığını söylüyor. Herkes kendi menfaatinin peşinde ve buna benzer birçok arsa sorunlarına tanık oluyoruz. Tüm arsalar evlerin sahip olsak neye yarar? Her şeyden önce insanlık diyor. İnsanlar hiçbir zaman anlamayacak, biliyor musunuz? Çok az insan anlıyoruz. Verdiğiniz hisler ya, dünyadaki en büyük arsanız, en büyük yatırımınız. Bir insana vakti zamanında yardıma ihtiyacı varken ne yardım ettiğinizdir. Bir de nasıl hissiyatlarla onda ne bıraktığınızdır. Dünyadaki en büyük arsanız budur. Oyun şeyim çaldı üstüme. İldirimim geldi. Kimin

Efendim Radyo D Link Kozmetik sponsorluğunda Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla devam ediyor. Neyi soruyoruz sizlere bugün? Mesleğiniz bir hayat tavsiyesi verseydi ne derdi? 0549-204-0104. Yani mesela ben astrolog olarak ne derdim? Size değer vermeyeni Merkür Retrosu'na bağlamayın. Venüs Retrosu'nda dönmeyin derdim. Radyocuyum, sizi duymayanlar için sesinizi yormayın derdim. Şimdi sizlerden gelsin bakalım.

Merhaba Gül Hanım, Ali Özdeniz ben. Denizli'de sanayicilik mesleğini yaptım. Yıllarca çelik kapı, ferforje kapımız herkese açık ama çelik kapımız sadece davetliye diyor. Kimyagerim ama siz Radyo D dinleyicileri formüle sığmayan bir gerçeksiniz demiş. Hocam, hocam,

0: Kimyagerim Aygücüm. Kişinin kimyası bozuksa hiçbir formül çalışmıyor der ya ben diyor.
1: Evet hoşam. Bu gidişat süper hoşam. Ranka ranka çekemeyenleri

0: Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun demiş meteorolog. Günaydın. Sözde ev hanımıyım. Hizmetli gibiyim maalesef. Teşekkürler diyorum.
1: Sevda. Çelal tut olsun.
0: Aygül, yanımda bir arkadaş var. Kendisi balıkçı ve bir tavsiye vermek istiyor. Her oltaya geleni kısmet sanma der. Hadi gelsin bakayım mesajları göreyim. Çevrenizi temiz tutun. Atık insan bulundurmayın. Çevre mühendisi. Güzellik sektöründeyim ama böyle güzellik ve şekerlik görmedim. Bana diyor herhalde.

Nereye yazıyoruz diyor. Bu hatta yazıyor. 0549-204-0104. Buraya diyor ki nereye yazıyorum? Hayatım buraya yazıyorsun işte. Bak nereye yazıyorum dediğin yere yazmaya devam et. Ben başka ülkede yaşayamam gerçekten. Günaydın Aygül'üm. Adana'da Teknofest'te seni görmek kısmet oldu. Radyoda senden aldığım elektriği görünce de kat kat fazlasını aldım. Öyle içten samimisin ki seviyorum seni demiş. Canım benim, teşekkür ederim. Merhaba, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda çalışıyorum. Bazen hayat yaşadığın yeri değil, kendini dönüştürmen gerektiğini hatırlatır. Çünkü gerçek değişim dışarıda değil, insan içinde başlar. Vay vay vay vay vay. Herkes şu an felsefe yapıyor. Muhasebeciyim ama hayatta bazı şeylerin hesabı kitabı olmaz Aygül diyor. Anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, can ekosu yesin. Bu arada iş yerinde 13 kişiyiz. Mesleğimize uygun bir hayat dersi verecek bir tek söz bulamadık diyor. Mesleğiniz ne arkadaşlar? Söyleyin bakayım.

0: İşinin aynısı iş. Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş.
0: Fırıncıya danış.
1: Ya zenci keşiş.
0: Ya ruha danış.
2: Aygül Hanım merhaba. Sema Özdeniz. Ben de Denizli'den ev hanımı, görünümlü finans uzmanıyım diyor. Avukatım her söylenene inanmayın, araştırın, şüphe duyun, delil arayın diyor. Biz zaten manyak olduk. Vallahi avukat hanım, inanın hiç iyi değiliz. Avukatlar da bıktı bizden. Gayrimenkul danışmanıyım. Değerinizi bilmeyen yerde fazla oturmayın diyor.

0: Aygün Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 29 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.40'lık düşüşle 12.291 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.99, euro 55.58'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.544, çeyrek altın 11.098 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Her şey böyle mesajlar geliyor. Gülümse, hayatı güzelleştirmek senin ellerinde. Bu benim üniversiteden bir telefon açılış mesajım. O zamanlar çok suratsız uyanırdım. Şimdi ise grubuma diyorum ki kişisel gelişime gönül vermiş biriyim ben. Bu sefer okursun inşallah demiş Gökben. Okudum Gökbencim. Ev hanımı ve anneyim. Günün sonunda içinizde eksik bir şey varsa eğer sorumlulukla boğduğunuz çocuk yanınızın sesidir diyor. İçinizdeki çocuğa iyi bakın.

0: sevin, sevgiyle kalın. Muğla'dan sevgiler. Bir sürü mesajlar var. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın yaptık yine. Bugün mesleklerimizden konuştuk. Herkes yaptığı işten bir cümle çıkardı. Bize bir şey söyledi. Kimi sesini, kimi ışığını, kimi rengini hatırlattı. Ne güzel değil mi? Çünkü günün sonunda yaptığımız işler yalnızca geçimimizi sağlamıyor. Dünyaya nasıl baktığımızı da şekillendiriyor. Ama sabah başlayıp akşama kadar koşuştururken bazen kendimizi sadece yaptığımız işle tanıtır hale geliyoruz. Ben öğretmenim, doktorum, şoförüm, esnafım, radyocuyum, anneyim, babayım. Ardından yapılacaklar listesi geliyor. Yetiştirilecek işler, ödenecek faturalar. Cevap bekleyen mesajlar, bütün bunların arasında insanın kendine ayırdığı küçücük bir yer bile kalmayabiliyor. O yüzden bugün eve dönerken ya da işinize devam ederken bir an durup şunu düşünmenizi istiyorum. Sizi seven insanlar sizi hangi işi bitirdiğiniz için mi seviyor? Çoğu zaman bir işi yetiştirdiğiniz için değil, onları dinlediğiniz, güldürdüğünüz, zor günlerinde yanlarında olduğunuz için. Belki de sadece siz olduğunuz için. Bilmiyoruz ki. Elbette işimizi önemseyelim, emek verelim, hayallerimizin peşinden gidelim. Ama bütün enerjimizi yetişmeye harcayıp sevdiğimiz insanlara söylemek istediğimiz güzel sözleri de ertelemeyelim. Bugün birini arayın, nasılsın diye sorun ve cevabını gerçekten dinleyin. Kendinize de aynı soruyu sorun. Yorulduysanız bunu kabul edin. Güzel bir şey başardıysanız onun sevincini yaşamaya izin verin. Sabah sizden mesleğinizle bir hayat tavsiyesi istemiştim. Ben de radyocu olarak son cümlemi bırakayım o zaman. Hayat bazen çok gürültülü olabilir. O gürültünün içinde sizi sevenlerin sesini de kendi sesinizi de kaybetmeyin.
1: Böyle aşkına bir bulacak, böyle aşkına bir tanacak.

Bugün yayında bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, her şey sizinle çok anlamlı. Kendinize ve birbirinize iyi bakın, olur mu? Elinizden ne geliyorsa yapabiliyorsanız birileri için bir şeyler yapın bugün. Yani çevrenize şöyle bir bakın. Kimin neye ihtiyacı var? Neye destek olabilirsin? Gücün neye yeterse. Yolda geçen, su satan bir çocuk da olabilir bu. Yan komşun da olabilir. Kirasını yetiştirememiştir. Bir şeyini ödeyememiştir. Cebinde ne varsa ver, boş ver. Sen yap iyiliğini, sen desteğini sağla. Böyle gez sokakta, de ki bugün kime faydam olsun diye. Elini kolunu salla, birine faydan olması için dolaş sadece. Efendim, kendinize ve birbirinize lütfen iyi bakın, olur mu? Ben Aygül Aydın, Radyo D'de Aygül Aydın'la günaydın'da yarın yine buluşmak üzere diyorum. Güzel bir gün olsun inşallah. En mutlu, en sağlıklı, en keyifli haberleri bugün alın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları dün bir araya geldi. Toplantıda fon koordinasyon kurulu oluşturuldu ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğu vurgulandı. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Bu yıl 15.sü düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. 191 bin metrekarelik alanda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport amirlerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı. Japonya yönetimi, Suriye ile mevcut ilişkiler ışığında bu ülkeye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak tanındı.
1: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: DAB Plus.
1: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: DAB Plus.
1: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Sener Şener, aşkından ölmemeli.

0: herkes. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
1: Getir, bir mutluluk getir.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Fırın. Ferre artisi var.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Değerli Aşkından Ölmemeli ile yeni saatin açılışını yaptık. Hatırlayacaksınız, yakın zamanda onu Stüdyo D'de konuk etmiştik. Stüdyo D'nin kaçırdığınız bölümlerine radyod.com'dan podcastler bölümünden ulaşabilirsiniz. Ve YouTube sayfamızdan da görüntülü bir şekilde izleme şansınız var. Ben Aykut Balcı, 30 Eylül Çarşamba gününde hafta ortasında yine buluştuk ve harika parçalarla gün ortasına doğru ilerliyoruz. Mela Bedel şimdi konuğumuz oluyor. İki tas çorba Radyo T'de.

Aşkın Ertesi Radyo D'de dinledik. Umarım keyifli, güzel bir başlangıç yaptınız hafta ortası çarşamba gününe. Gün boyunca da sorunsuz iyi bir şekilde devam eder. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru popüler müziğin etkili isimleriyle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Son dönemin favori gruplarından biri İkilem şimdi Radyo D'de. Konuklarımız Bak Dönüyor Dünya

0: çiçekler. Koparılan çiçekler ve Sertab Erener dinledik. Birazdan Emircan İrek burada olacak. Geçmiş geçmişte ve çok daha fazlası için burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
1: Güneşin olduğu her yerde Güneş'ten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Emircan İrek, Geçmiş Geçmişte.
4: Geçmiş geçmişte. Yanlış yanlışsa kardan.
5: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
8: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
9: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
8: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

Arabanızın sizi ne kadar takip ettiğini hiç düşündünüz mü? Yeni bir çalışmaya göre aslında otomobiliniz sandığınızdan çok daha fazla veri topluyor sizin hakkınızda. Nerelere gittiğiniz, nasıl fren yaptığınız, hızınızın ne kadar olduğu, hatta konum bilgileriniz bile takip ediliyor olabilir. Yapılan bir çalışmada incelenen 21 otomobilin tamamının topladığı verilerin en az bir kısmını üçüncü taraflarla paylaştığı da ortaya çıkmış. İşin tabii bir de mobil uygulama tarafı var. Test edilen araç uygulamalarının %70'inden fazlası farklı takip ağlarıyla bağlantılı çıkmış. Şu anda kullandığınız araç akıllı bir araçsa, yani yeni nesil bir araçsa, bazı uygulamaların araç kimlik numarası, telefon numarası ve konum bilgilerini reklam şirketleriyle de paylaştığı ortaya çıktı, belirlendi. İlginç gerçekten, kullandığımız akıllı telefonlar gibi bir şey artık bu akıllı araçlar. Yani artık otomobil sadece sizi taşımıyor, sizi tanımaya da çalışıyor. Öyle diyebiliriz. Peki bu verilerin nereye gittiğini gerçekten biliyor muyuz? Günün böyle enteresan araştırmalarından biriydi. Şu anda trafikte ilerlerken belki arabanıza daha anlamlı bir şekilde baktınız diye tahmin ediyorum. Peki, hemen bu haberi paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

WhatsApp'ı açtığınızda çok yakında farklı bir ekranla karşılaşabilirsiniz. WhatsApp yıllardır kullandığımız sekme düzenini değiştirmeye hazırlanıyormuş. Test edilen yeni tasarıma göre güncellemeler sekmesi kaldırılacak, yerine kişiler sekmesi gelecek. Kanallar da artık ayrı bir bölümde durmak yerine sohbetler sekmesine taşınabilecekmiş. Ve üstelik WhatsApp kanalların nasıl görüneceği konusunda da birkaç farklı seçeneği de test ediyormuş. Şimdilik bu değişiklik her zaman olduğu gibi Android'in beta sürümünde deneniyor. Önümüzdeki dönemde WhatsApp'ın ana ekranında alıştığımızdan çok farklı bir görünüm görebiliriz. Aklınızda bulunsun. Çok fazla kullanıyoruz o mesajlaşma uygulamasını. Birçoğunu kullanıyoruz. Peki WhatsApp demişken 0549-204-0104 bizim WhatsApp numaramız. Zaman zaman yarışmalarımızı oradan yapıyoruz. Mutlaka kaydedin, telefonunuzda bulunsun.

0: Sertiz.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan. Umran Oto
3: Ekspertiz. Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

hayatımızın her yerinde. Kimi zaman işe giderken, kimi zaman spor yaparken, kimi zaman da sadece merak ettiğimiz bir konuyu daha yakından keşfetmek için kulaklığımıza takıyoruz. Haberden teknolojiye, spordan kültüre, sanata, komediden kişisel gelişime kadar her konuda bir podcast bulmak mümkün. Ve en çok hangi podcastleri dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz bilmiyorum ama bizim de güzel bir podcast kataloğumuz var. RadyoD.com'dan podcastler bölümünden kaçırdığınız bölümlere ya da özgün içeriklere, farklı içeriklere oradan ulaşabilir. Yeniden tekrar tekrar dinleyebilir, takip edebilirsiniz. 30 Eylül Uluslararası Podcast Günü kutlu olsun.

0: Top Plus teknolojisi Türkiye'de biliyorsunuz artık ve yayın teknolojilerinde de daima en önde olmaya devam ediyoruz. İzmir'e de müjde. Top Plus İzmir yayınlarımız şimdi sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı Top Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi kesintisiz dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin ve Radyo D'yi İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi İzmir'de 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl dinleyin.
1: Sevdiğim

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.166 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.01, euro 55.68'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.613, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tam Taşçı

0: İstanbul Ataköy Marina açık hava sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Poesi, başımda belalar.
1: Bu

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Ve başımda belalarla yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir çarşamba diliyorum. Bizim bir YouTube sayfamız var biliyorsunuz. Hafta içi gün içerisinde her an karşınıza çıkabilecek Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D'yi görüntülü bir şekilde de izleyebilirsiniz. Kaçırdığınız bölümler için radyod.com'dan podcastler bölümüne ya da Radyo D104 olarak aratabileceğiniz YouTube sayfamıza hepinizi bekliyoruz. Şimdi Yalın'la devam ediyoruz. Akşamüstü Radyo D'de.

Sosyal medyanın önemli mecralarından biri TikTok biliyorsunuz ve TikTok'ta genç kullanıcıları ilgilendiren önemli bir değişiklik geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletiyle TikTok 100 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı geçtiğimiz günlerde ve bu anlaşma ile birlikte Alabama'daki çocuk ve gençler için TikTok kullanımı günde 2 saatle sınırlandırıldı. Daha doğrusu henüz tasarı aşamasında sınırlandırılacak. Üstelik sadece süre sınırı yok, gece ve okul saatlerinde erişime de kısıtlanacakmış. Yaş doğrulama sistemleri de güçlendirilecekmiş. Ve şimdi bunu bir test gibi düşünebiliriz diyor TikTok. Önümüzdeki dönemde belki dünyanın farklı ülkelerinde de bu tipi uygulamaya gidilebilir. Ne diyorsunuz? 2 saatte sınırlandırılmış bir sosyal medya hesabı. Dayanabilir miyiz? Bilemiyorum ama önümüzdeki dönemde çocuk ve gençler için bu uygulama gelebilir. Peki, hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Yükselttik, onu uğurladık. Az sonra Aura burada olacak. PES ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo T.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim yerlerinde korna gereksiz yere kullanılmamalıdır. Gürültü kirliliği hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratır. Korna yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Bu kural yaşam kalitesini korumayı amaçlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
5: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Rocky'nin hikayesi bu kez Sylvester Stallone'un gençlik yılları üzerinden beyaz perdeye geliyor. I Play Rocky adlı film 1976 yapımı Rocky'nin zorlu çekim sürecini anlatıyor. Genç Rocky ise Anthony Ippolito canlandıracak. Peki Sylvester Stallone ne düşünüyor bu konu hakkında? İlk başta biraz şaşırmış ve daha ölmedim ki biraz acele etmiyor musunuz diye düşünmüş. Ama Ippolito'yu görünce fikri değişmiş. Hatta bazı açılardan genç oyuncuyu kendisine de benzetiyormuş. Sylvester Stallone filmin yapımına hiç karışmadığını söylüyor. Bir sorun olursa buradayım diye de eklemiş. Önümüzdeki günlerde ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bilgi yok. Karşımıza çıkacak beyaz perdede Rocky'nin hikayesini Sylvester Stallone'un gençlik yılları üzerinden beyaz perdede görme şansını yakalayacağız. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Şimdi günün ilginç haberlerinden biri için Japonya'ya götüreceğim sizi. Sıkı durun. Japonya'da bir hızlı trenin sadece bir dakika geç kalması bile soruşturma konusu oldu. Olay şöyle. Makinist rahatsızlanınca kısa süreliğine görev yerinden ayrılıyor ve trenin kontrolünü kondüktöre bırakıyor. 160 yolcunun bulunduğu trende yaklaşık 150 kilometre hızla birkaç dakika bu şekilde ilerliyor. Sonuç mu? Sonuç, tren istasyona sadece bir dakika geç varıyor. Şirket yönetimi basın toplantısı düzenleyip özür dilemiş bunun için ve olayla ilgili inceleme başlattıklarını açıklamış. Japonya'da dakiklik konusunda çıta gerçekten çok çok yüksek. Bir dakika yüzünden basın açıklamaları, özür dilemeler inanılmaz gerçekten. Tüm dünyaya örnek olsun. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru Radyo D'de harika parçalar burada bizimle buluşmaya devam ediyor.

0: Ettiler. Az sonra Blok 3 burada olacak. Sebebi yar ve çok daha fazlası için burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.230 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.01, euro 55.65'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.620, çeyrek altın 11.225 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mmm, bu tatlı aşmış.
3: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Teknofest 2026 Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda bugün başlıyor biliyorsunuz ve 4 Ekim tarihine kadar da devam edecek. Saat 12'den itibaren 17'ye kadar canlı yayınlarla sizlerle olacağız. Sürpriz markalar

0: sıradaki şarkı telefon görüşmesi yaparken neden evin içinde dolaştığını kendisi de bilmeyenlere gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde

Var ve Dava Radyo D'de dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Perşembe gününü yine birlikte keyiflendireceğiz. Hepinize çok güzel bir çarşamba günü diliyorum. Gün boyunca da bizi takip etmeyi unutmayın. Her an kazanma şansınız olabilir. Ben giderken Perma şimdi konuğumuz oluyor. Bulamazsın Radyo D'de.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım beğendim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Umur Doğma. Uyku yok.

0: daha dün
1: evet,
0: annem...
1: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.205 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.01, euro 55.68'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.599, çeyrek altın 11.189 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo D'de birazdan. Asil Gök, ne oldu böyle?

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinize hediye.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 30 Eylül Aydın, Holy Stone. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bugün...

0: lazım.
1: Ben Minjus Aybiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Usta, hepinize keyifli günler. Biliyorsunuz size günlerdir bahsettik. Şu anda özel stüdyomuzda Demirören Medya standında Radyo T stüdyosundan sizlere sesleniyorum. Ve şu anda Şanlıurfa'dayız. Teknofest Güneydoğu için buraya geldik ve önümüzdeki 5 gün boyunca da Teknofest Güneydoğu'dan, Şanlıurfa'dan canlı yayınlarımızla sizlere buranın atmosferini aktaracağız. Heyecanı beraber yaşayacağız. Hem teknolojiyi konuşacağız, hem Şanlıurfa'yı konuşacağız, hem de tarihi konuşacağız. Demirören Medya standında da birçok arkadaşımız bizi eşlik etmeye devam ediyor. Bir yandan da sosyal medya hesaplarımızda Radyo T104'ten bizi muhakkak takip edin. Sevgili Melis de paylaşımları yapıyor olacak. Buradan size görüntüleri an be an ileteceğiz. Ve tabii ki bu 5 gün boyunca sadece ben değil, aynı zamanda Çağlar Demirer, İrfan Aslanan ve aynı zamanda Aygül Aydın da bize bu 5 gün içerisinde Teknofest Güneydoğu'da eşlik edecek. Her gün saat 12-17 arasında yayınlarımız buradan devam edecek. Birçok konuğumuz olacak. Tabii ki her sene olduğu gibi biliyorsunuz Teknofest'ten her sene 8 yıldır olduğu gibi özel yayınlar yapıyoruz ve birçok ismi de konuk alıyoruz. Bu sene de yine birçok ismi konuk alacağız. Sizlere buranın atmosferini, Teknofest ruhunu sesimizle yansıtmaya devam edeceğiz. Bu sabah aslında başladığı Teknofest Güneydoğu 30 Eylül tarihi itibariyle ve sabah erken saatlerde de gösteri uçuşlarıyla burası tam anlamıyla Şanlıurfalıları selamlama şekline dönüştü. Önce paraşütle atlayışı, ardından Bayraktar Akıncı gösteri uçuşu ve sonrasında paramotor gösteri uçuşu gerçekleşti. Ve aynı zamanda şu an geldiğimiz saate kadar da Bayraktar TB3 gösteri uçuşu, jandarma çelik kanatlar gösteri uçuşu, bayrakla selamlama uçuşu birçok gösteri oldu. Ve şu an itibariyle saat 13.25-13.40 arasında da şu anda stüdyomuzdan görüyorum gökyüzünde Atak helikopterleri var. T-129 Atak gösteri uçuşu şu an devam ediyor. Gökyüzünde, semalarda onları izliyoruz. Ve 13.40'a kadar da bu gösteri devam edecek. Sonrasında bu uçuşun ardından, gösteri uçuşunun ardından saat 14.15 arasında da Teknofest Güneydoğu'nun açılış seremonisi gerçekleşecek. Sahnede resmi açılış yapılacak ve gözümüzde bir yandan tabii ki orada olacak. 14.15 arasında bir saat boyunca Teknofest'in resmi açılışı var. Bu arada sizler tabii ki buraya gelemeyenler varsa, görmek isteyenler varsa Teknofest'in resmi web sitesi var. Teknofest.org adresinden canlı olarak linke tıklayarak buradaki atmosferi de canlı canlı izleme ve seyretme şansınız var. Dediğim gibi Teknofest.org adresinden canlı yayına tıklayarak burayı izleyebilirsiniz. Bir yandan da sesimizle Radyo D'den size ulaşmaya devam edeceğiz. Konuklarımızla Teknofest'i yine her sene olduğu gibi detaylıca konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada hatırlatayım, bu 5 gün boyunca sosyal medyamızda duyurmuştuk. Birçok yarışmamız olacak. 5 gün boyunca tüm dinleyenlerimizi, Şanlıurfa'da bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizi veya çevre illerden gelecek olan dinleyicilerimizi Demirören Medya standına bekliyoruz. Bizim standımız nerede? M blokta. M bloktayız. 5 numarada. M blok 5 numaradayız. Demirören Medya standını göreceksiniz. Zaten devasa bir standımız var. 250 metrekare ve burada da Radyo D'yi göreceksiniz. Geldiğinizde muhakkak bize uğrayın. Çünkü hem burada bir hatıra anonsu yapma şansınız var. Yani sizin duygularınızı içeren Radyo D'den Teknofest anonsunuzu yapmanızı rica edeceğiz. Ve güzel bir hatırayla buradan döneceksiniz. Ve bu anonsu da sizlere tabii ki mail olarak da ileteceğiz dijital bir yoldan. Ömür boyu onu saklayacaksınız. Güzel bir hatıra olacak bence. O yüzden Şanlıurfa'daki ve çevre illerdeki tüm dinleyenlerimizi Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya, GAP Havalimanı'na bekliyoruz. Burada M blok M5'teyiz. Herkesi bekliyoruz. Aynı zamanda hem Teknofest anonsunuzu yapabilir, aynı zamanda her günde birçok yarışmamız ve hediyelerimiz olacak ve bu hediyelerimizde tabii ki güzel hediyeler, biraz tabii ipucu veriyorum ama büyük olduğuyla alakalı detayları tabii ki konuşacağız, sizlere anonslarımızda bahsedeceğiz, büyük hediyeler var. O yüzden muhakkak Radyo T stüdyosuna, Demirören Medya standına herkesi bekliyoruz. Teknofest'ten 5 gün boyunca ödüllü yarışmalarımızla, Teknofest anonslarımızla, sizin yapacağınız anonslarla ve tabii ki konuklarımızla
Muazzam bir atmosfer geçireceğiz. Her sene olduğu gibi şu anda Şanlıurfa'da hava açık, parçalı bulutlu, güneşli bir gökyüzü var ve semalarda da gökyüzünde şu anda Atak helikopterinin gösteri uçuşu devam ediyor. Bir yandan uçuşları seyredeceğiz, bir yandan da anonslarımızla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de bizi dinleyen herkese, dinleyicilerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Teknofest Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da, GAP Havalimanı'nda bugün 30 Eylül ve tabii ki pazar akşamına kadar burada olmaya devam edeceğiz. Kulağınız bizde olsun. Birazdan tekrar anonslarımızla geri geleceğiz. Burası Radyo'da. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.165 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.01, euro 55.72'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.596, çeyrek altını 11.185 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
4: Radyo TRT birazdan. Sena Şener, aşkından ölmemeli.

0: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
1: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Teknofest Güneydoğu. Teknofest Güneydoğu. Hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo'da 104. Bu kez farklı bir yayın, az önce Fatih Usul da belirtti. Ana stüdyoda değiliz çünkü her yıl olduğu gibi yine Teknofest düzenleniyor. GAP Havalimanı Şanlıurfa'dayız. 30 Eylül yani bugün başladı, 4 Ekim'e kadar devam edecek. Yani kapılarını açan bu dev organizasyon havacılık gösterilerinden teknoloji yarışlarına kadar bölgede tarihi bir teknoloji şölen sunuyor. Biz de buradaki heyecan, atmosferi Fatih Usul ile beraber Radyo D'den aktarmaya birebir devam ediyoruz sevgili Fatih.
1: Evet Çağlar, hoş geldin. Tabii dün tüm dinleyenlerimiz hoş geldi yayınımıza. Az önce açılışımızı yapmıştık ve bugün tabii tarih 30 Eylül. Bugün Teknofest Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da birazdan saat 14 itibariyle açılış seremonisi gerçekleşecek. Ve tabii biz akşam saat 18'e kadar burada olmaya devam edeceğiz. Yayınımız da 17'ye kadar devam edecek. Sadece bugün değil, pazar akşamına kadar, yani 4 Ekim akşamına kadar burada olmaya devam edeceğiz. Evet. Birçok konuğumuz olacak. Onlarla da Teknofest'i yine her sene olduğu gibi detaylıca konuşmaya devam edeceğiz. Çağlar, geçtiğimiz yıl İstanbul'daydık. İstanbul'da biliyorsun Teknofest her sene, yani büyük olan Teknofest, birçok ayağı var ama büyük kısmı her sene İstanbul'da bir kez yapılıyor ve ertesi sene Anadolu'nun bir başka şehrinde yapılıyor. İşte geçtiğimiz yıl İstanbul'da olduğu için bugün Anadolu'da, hatta Güneydoğu'dayız, Şanlıurfa'dayız. Önümüzdeki yıl tekrar İstanbul olacak. Yani bu 2018'den bu yana başladığı yıldan bugüne bir sene İstanbul, ardından

0: Tabii ki çevre illerden gelecek olan misafirlerle beraber bu 5 günlük sürede sanıyorum milyon üzerine çıkacağız yine burada.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü geçtiğimiz yıla baktığımda geçtiğimiz yıl 2025 Teknofest süresince 1 milyon 32 bin ziyaretçi gelmiş Teknofest'te.
1: Doğru.
0: Tabii her sene katlayan bir katılımcı sayısı var, ziyaretçi sayısı var. Sanıyorum bu yılki büyük Teknofest'te yani burada belki de 1 milyonu da geçeceğiz. Tabii şu an gördüğümüz kadarıyla sabah saatlerinden bu yana bakıyoruz. Epey kalabalık. Özellikle okullardan gelen öğrencileri görüyoruz. İlkokul çağından.
1: İlk ve orta öğretim burada.
0: Lise derken yani birçok okulun öğrencileri buradaki standları ziyaret ediyor. Aynı zamanda birçok da gösteri uçuşu var biliyorsun.
1: Evet,
0: onları
1: evet.
0: İzliyorlar.
1: Stand demişken hani ziyaret etmeyi planlayanlar bu Şanlıurfa'daki Teknofest'in giriş saatleri, etkinlik takvimi ve ücretsiz ziyaretçi kaydı gibi detaylar konusunda da Teknofest'in resmi web sayfasından gerekli bilgilere ulaşabilme imkanı yakalayabilir. Gösteri uçuşu dedim. Şu an saate bakıyorum. 13.50 ve gösteri takvimine bakıyorum. Birazdan seremoniyle beraber Türk Yıldızları harikulade akrobatik uçuşlarıyla izleyenlere yine soluksuz bir gösteri sergilemeyi planlıyor.
0: Evet, saat 14.15 arasında resmi açılış seremonisi gerçekleşecek ve ardından da dediğin gibi önce Türk Yıldızları, sonrasında Bayraktar TB2 gösteri uçuşu var.
1: Evet.
0: Ve sonrasında komando harekatı ve herkesin merakla beklediği Hürjet ve Kaan müzikali gerçekleşecek saat 16'da ve sonrasında Solo Türk gösteri uçuşu var.
1: Sevgili dostum yani, Murat Bakıcı da yine bu Solo Türk'ün uçuşunu gerçekleştirecek olan 8 numaralı pilot. Olmuş. Biliyorsun 7 numaralı pilot da Emre Mert'ti. O da çok sevdiğimiz arkadaşımız, seninle tanışmıştı.
0: Kesinlikle gururumuz onlar. Onlara buradan selamlar olsun. Kolay gelsin diyoruz. Tabii ki sadece bu uçuşlar bugüne mahsus değil. Her gün bu uçuşlar olacak. Yani bugün eğer kaçırdım diyorsanız eğer sakın üzülmeyin. Yarın geldiğinizde yine bu uçuşları göreceksiniz. Bu gösteri uçuşlarına tanık olacaksınız. Bugün saat 19.30'a kadar burada yarışmalar ve uçuş gösterilir bir yandan devam edecek. Biliyorsun bir de yarışma tarafı var Çağlar.
1: Kesinlikle.
0: Yarışma tarafında da birbirinden farklı yarışmalar var. Hatta Güneydoğu Teknofest için özel ilk kez bu sene eklenen yarışmalar da oldu. Bunlardan da bu sene bol bol bahsedeceğiz. Yarın Perşembe ve saat 10 geçe yani 10'u 10 geçe paraşüt atlayışıyla gösteriler başlıyor olacak. Biz de burada olacağız. Tüm dinleyenlerimizi, tüm çevre halkını Şanlıurfa'yı davet ediyoruz Teknofest'e.
1: Sevgili Fatih Uslu hep bunu söylüyoruz her Teknofest'te. Hani her çocuk bir havacılığa aşina olsun ve bir havacı aşığı olsun, Asuman aşığı olsun diye yine aynı zamanda Apron'da kurulan bu biz M bloktayız. Demirören medya grubu olarak çadırdayız. Ve bu Apron'da gerçekleşen yine envanterde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Hava Kuvvetleri'nin kullanmış olduğu nadide çok özel envanterdeki hava araçları var. Helikopterlerden tut da jetlere kadar. Bir de yerli ve milli insansız hava araçlarımız da yine burada sergileniyor. Gelip burada en azından onların kanatlarına dokunabilirler. Hatta ben gördüğüm zaman çocukları da onların başında olan Silahlı Kuvvetler mensupları destekliyor. Bizler yaklaşamıyorken çocukları kucaklarına alarak kokpite oturtuyorlar. Yani kıskanmıyor değilim
0: güzel
1: yani.
0: Güzel bir deneyim yani.
1: İşte her çocuk bir Asuman aşığı olsun.
0: Çocuklar için çok özel bir yer burası. Teknoloji anlamında, havacılık anlamında birçok yarışma var, birçok proje var. Onları da görmeleri kesinlikle gerekiyor. Bence kendilerine idol de edinebilirler burada.
1: Evet.
0: Belki havacılığa merakı varsa dokunması bile ayrı bir his tabii. Dediğin gibi birçok proje var dediğimiz gibi. Yani bu birçok alanda var. Sağlık konusunda, tarım konusunda, robotik kodlama konusunda, yapay zeka konusunda birçok böyle yarışma projeyi görüyoruz ama.
1: Biz Urfa'dayız ama ben hep takip ettim bu zamana kadar olan süreçte. Urfa öncesinde gençleri teşviklendiren yarışmalarda işte roket yarışmaları vesaire birçok farklı nokta, yani, Diyarbakır'da vesaire falan
0: tabii.
1: yapıldı.
0: Şimdi biz şu anda Şanlıurfa'da 5 günlük süren bir Teknofest Güneydoğu maceramız var. En büyüğü bu sene bu 2026'daki.
1: Evet.
0: Ama tabii bunun farklı ayakları var. İşte dediğin gibi Diyarbakır'da bazı yarışmalar yapıldı. Yine diğer illerde, Güneydoğu'daki farklı illerde farklı yarışmalar yapıldı. Ama şimdi o finalistleri biz bugün hepsini ve tabii önümüzdeki 5 gün boyunca Teknofest Güneydoğu'da Şanlıurfa'da ağırlıyoruz. O yarışmada katılanlar, orada derece sahibi olanların hepsi şu anda burada Güneydoğu'da.
1: Evet.
0: Bir yandan açıklayalım tabii ki sabah saatlerinde buraya geldiğimizde şimdi robotlar demişken senin de çocuklar gibi robotla oynadığın anları biz kaydettik, gördük.
1: Ya.
0: Ne güzel bir robot vardı. Onları sen hatta onu sevdin bayağı.
1: Evet.
0: Tüyleri yoktu ama sevdin sen onu.
1: Gel dedim zıpla dedim zıplaya zıplaya yanıma geldi. Koşa
0: ne güzel
1: koşa
0: bir hatta
1: geldi.
0: Pati falan veriyordu sana.
1: Evet merak eder.

0: bilenler varsa ben Radyo Deniz sayfasına da paylaşırız.
1: Tabi o Aselsan'ın üretmiş olduğu bir robot. Onları da yayınımıza tabi konuk almak isteriz. O robottan bize bahsetmelerini isteyeceğiz. Ama aynı zamanda askeri kuvvetlerin kullandığı farklı robotlar da var. Yine böyle bir köpek görünümlü robotları var. Birçok alanda kullanılıyor. O daha da büyük, böylece ağırdı, hatta bana çarptı biliyorsun böyle bayağı.
0: Yarım metre geriye doğru sarstı beni. Hani, evet.
1: Bu robotlarla da sen çok güzel vakit geçirdin. Seni tebrik ediyorum. Çok kıskandık ya doğrusu.
0: 20 kiloya kadar taşıyabiliyormuş üstünde. Bu demek oluyor
1: ki. O zaman seni taşıyamaz.
0: Balistik bütün silahları yani roketten tuttu otomatik tüfeğe kadar hepsini üzerinde taşıyabilen ve operasyonlarda böyle baskın anında düşünsene sıfır can kaybı ve direkt bunu öne sürüyorsun. Evet, ve tamamıyla ilk girme baskın anını gerçekleştiren aslında insansız araçlar. Evet.
1: Burada dediğimiz gibi aslında çok güzel bir detay vermiş oldun. Teknofest'te sadece havacılığı konuşmuyoruz. Sadece uzay teknolojileri değil abi. Adında aslında biliyorsun açılımı havacılık, uzay ve teknoloji festivali diye geçiyor. Tabii. Ama bunun dışında savunma sanayi konusunda en yeni projeler burada sergileniyor. Hatta burada sergilenen projelerin daha sonra destek almasıyla beraber ileriki yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren projeler buradan çıkıyor
0: şu anda. Tabii kesinlikle öyle.
1: Az önce bahsettiğimiz robot gibi mesela. Robot aslında robot deyip geçmeyelim yani. Onun aslında savunma unsurlarımız arasında önemli bir faktörü olduğunu biz bugün yakın temasta öğrenmiş olduk.
0: Tabii, geri planda tüm çok iyi. Yazılımından şeyine kadar.
1: Şimdi tüm detayları tabii ki radyo yayınından açıklayamıyoruz ama bu robotun çok farklı özellikleri var yani cephede.
0: Evet, doğru.
1: Savunma kısmında.
0: Evet.
1: O hatlarda önemli bir rol üstleniyor.
0: Jandarma özel harekat kullanıyor bunu.
1: Aynen. Dolayısıyla çok önemli bir görevi var bu robotların. Hani insansız hava araçları ayrı var. Yerde yürüyen kara araçları ayrı. Onlar biliyorsun İKA diye geçiyor.
0: Evet.
1: Bu robotlar da öyle aslında. Hani bir nevi İKA gibi yani.
0: Tabii
1: İnsansız
0: aynen öyle.
1: İnsansız bir kara aracı. Dolayısıyla bu teknolojilerin burada sergilenmesi de hem Türkiye vizyonunu genişletiyor. Milli teknoloji hamlemizin aslında
0: milli
1: ruhunu
0: yansıtıyor. Milli teknoloji demişken sadece savunma sanayi yok. Mesela şöyle bir yürüdüm. Mesela Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin bir store'una gideyim dedim. Oradan bir alışveriş yapayım mağazasından. Ama o esnada giderken TOG'u gördüm. Yerli ve milli aracımız TOG'u gördüm. TOG demişken de TOG'da da yine radyoda da.
1: Aynı zamanda şimdi TOG mesela tabii ki bir sürücüsü olan bir araç değil mi?
0: Tabii.
1: Gururumuz tabii ki yerli ve milli bir aracımız. Ama aynı zamanda Teknofest'te otonom araçlar da sergileniyor. Yani bu ne demek otonom araçlar? Sürücüsü olmayan araçlar. Yurt dışında birçok örneğini görmüşsündür belki
0: tabii,
1: de.
0: Tabii.
1: Yani taksilerde özellikle kullanılıyor. Yani Amerika'da olsun bazı farklı ülkelerde insansız taksiler var. Yani içine biniyorsunuz. Gideceğiniz yeri istikameti belirtiyorsunuz. Ücretinizi ödüyorsunuz. Ve tabii, o sizi gideceğiniz yere kadar götürüyor. İşte otonom araçlara bir örnek bu.
0: Doğru.
1: İşte bu tip araçlar da aslında Türkiye'de geliştirilebiliyor ve farklı projeler var, geliştirebilir. Bunlar da burada sergileniyor. Hatta yarışmaları var. Otonom araç yarışmaları var. Yani yok diyebiliriz. Burada her şey var.
0: Her
1: şimdi
0: şey burada.
1: Saatimiz 13.57 oldu Çağlar.
0: Evet.
1: Kısaca biraz daha toparlayalım. Saat 14'te açılış seremonisi var. Tabii ki peşinden gösteriler devam edecek. Biz de yayınımıza devam edeceğiz. 5 gün boyunca buradayız. Sadece biz konuşmayacağız burada.
0: Evet.
1: Bunu da söyleyelim. Tüm dinleyenlerimizi Demirören Medya Standı'na M-Blok M5'e bekliyoruz. Çünkü Radyo D stüdyomuzda buraya gelen genç olsun, yaşlı olsun, her yaştan, her dinleyicimizin kendine özgü bir Teknofest anonsu olmasını istiyoruz.
0: Ya
1: bir
0: çok güzel.
1: Radyo deneyimi yaşamalarını istiyoruz. Hatta burada sistemimiz de var, anonslarımız hazır. İster kendi doğaçlama anonslarını yapabilirler, isterlerse burada bizim yazdığımız anonslardan yola çıkarak kendi anonslarını yapabilirler. Onların ses kaydını alacağız.
0: Cemil Direk'in binerli kollarıyla.
1: Cemil Direk de sevgili teknik müdürümüz burada. O da bu kayıtları radyo anonsunu yapan dinleyicilerimize armağan olarak dijital yoldan ileteceğiz. Ömür boyu bir hatıra olacak. O yüzden herkesi Teknofest anonsunu yapmak üzere Radyo'da stüdyomuza, Demirören Medya Standımıza bekliyoruz.
0: Bitti mi?
1: M5'e. Bitmedi tabii ki.
0: Ödüllerimiz var.
1: Kesinlikle. Her gün bir yarışmamız olacak ve bu tabii ki ödüllü bir yarışma, büyük bir yarışma olacak. Farklı hediyelerimiz de var ama bir büyük hediyemiz var. Her gün özel. Bu hediyemizi de vermek için yine böyle çok zor demeyelim, çok kolay da demeyelim, orta halli hem radyo dünyasından hem de Teknofest dünyasından sorularımız olacak. Dinleyicimiz buraya geldiğinde bir 5 soru soracağız. 5 tane soru belirledik. Hatta o soruyu biz belirledik ama biz ona vermeyeceğiz. Kendisi seçecek. Bir radyoda fanusumuz var. Bu fanus içinden çekecek ve şansına gelen soruyu cevaplayacak. Buraya geldiğinizde işte 5 tane soru çekeceksiniz ve 5 soruya da doğru yanıtı verirseniz eğer...
0: Başlangıcı biz seninle yapalım ama ödülsüz.
1: Büyük ödülü kazanacaksınız.
0: Süper.
1: Dinleyenlerimiz. O yüzden bütün dinleyenlerimizi Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'na bekliyoruz. Bazen söyleyemiyorum ama yani
0: fark ettim.
1: Tekerleme gibi oluyor. GAP Havalimanı.
0: GAP Havalimanı Şanlıurfa'da.
1: Buraya Şanlıurfa'da Teknofest alanına bekliyoruz. Biz burada M Blok M5'teyiz. Demirören Medya Standı'nda yarışmalarımıza katılın. Kendi Teknofest anonsunuzu yapın. Hatta Demirören Medya Standı'nda sadece biz yokuz. Birçok markamız da burada şu anda. Orada da farklı deneyimler yaşayabilirsiniz.
0: Yazılı dijital basından, anlamda, görsel basına, dijital basına.
1: Aynen okuyor. Demirören Medya'sımız burada. Daha uzun bir isim var aslında. Demirören evet, Medya.
0: Mesleki, teknik
1: Anadolu.
0: Tıpkı bizim Cemil'in fitri gibi.
1: Aynen uzun bir, çok özel bir okulumuz tabii ki. Onun da burada standı var. Öğrencilerle tanışabilir. Farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Evet. O yüzden standımızı muhakkak ziyaret edin. Herkesi bekliyoruz. Bir yandan sesimiz tabii ki dışarıya yansıyor. Şu anda ziyaretçinin akın akın geldiğini görüyoruz. Teknofest alanı bayağı böyle kalabalıklaştı. Evet. Günün bu saatlerinde bütün dinleyenlerimizi, Teknofest ziyaretçilerini Demirören Medya standımızda bekliyoruz. Yarışmalarımıza katılın. Şimdi saatimiz 14 oldu. Küçük bir reklam arası vereceğiz. İstanbul'a bağlanacağız Çağlar. Reklam aramız var. Sonrasında tabii ki konuklarımız ve özel bol ödüllü yarışmalarımız ve sürprizlerimizle Teknofest Şanlıurfa'dan GAP Havalimanı'ndan yayınımız kaldığı yerden devam edeceğiz.
0: Yazık şimdi, ki son cümleyi ben yaparım böyle.
1: Gözümüzü şimdi sahneye dikeceğiz.
0: Çok güzel.
1: Açılış seremonisini izleyeceğiz. Tabii ki izleyemeyenler evet. için de teknofest.org adresinden
0: kesinlikle evet.
1: Türkiye'nin neresinde olursanız olun teknofest.org adresinden
0: giriş saatleri, etkinlik takvimi, ziyaretçi kaydı her şeyi oluşturabilirler.
1: Canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece teknofest.org'dan değil oradan izleyebilirsiniz ama bir yandan da Demirören Medya markalarından D-Smart üzerinden de Teknofest'i canlı olarak izleyebilirsiniz.
0: Söyleyeceğim, seni tebrik ediyorum. Yani alkış efekti olsa şu an direkt alkış efektine basacaktım. Yerli ve milli alkışlarımızdan bir tane sana gelecekti ama yine de seni tebrik ediyorum. Hiç durmadan.
1: Yerli ve milli süper. Alkış deyince evet süper. Bunu daha çok konuşacağız. Evet. Birazdan görüşeceğiz.
0: Bravo, işte bak. Yerli ve milli bir alkış geldi sana.
1: Alkışlar geldi. Sevgili Foley sanatçımıza teşekkürler Cemile. Evet. Alkış üretti bize. Evet şimdi saatimiz 14 dediğimiz gibi İstanbul'a bağlanacağız. Çok gecikmeyelim. Reklama
0: heyecan
1: gideceğiz.
0: Heyecan ve atmosfer aktarmaya devam edeceğiz.
1: Sonrasında
0: olacak.
1: Burada olmaya devam edeceğiz. Evet. Sakın bir yere ayrılmayın. Burası Radyo T.
0: Ben Çağlar Demirel.
1: Ben Fatih Uslu. Tüm Şanlıurfa'yı ve çevre illerden tüm dinleyenlerimizi Teknofest Güneydoğu'ya Şanlıurfa'ya bekliyoruz. Pazar akşamına kadar buradayız. Bizden ayrılmayın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'ye

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken, sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Fırın. Ferre artisi var.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

0: Fertiz.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Tam Taşçı Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3 sebebi yar.

Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo D'de birazdan Berkay Aslanlar doğuyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.031 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.01, euro 55.79'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.638, çeyrek altın 11.258 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. İrfan Aslanhan.
3: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
4: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
3: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
4: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
5: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
4: Niye kız?
5: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
4: Sus kız Allah seni.
6: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Tour'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Teknofest Güneydoğu.
1: Teknofest Güneydoğu.
0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu ve Çağlar Demirel'le beraber.
2: Evet.
0: Teknofest Güneydoğu'nun ilk gününden canlı yayınlarımız devam ediyor durmadan. 30 Eylül çarşamba gündeyiz tabii ki, pazar akşamına kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Hep yayınlarımızda bahsetmiştik tabii ki, her sene olduğu gibi bu yılda Teknofest'te yine birbirinden özel isimleri konuklarımızı ağırlamaya devam ediyor ve Teknofest'i konuşmaya devam ediyoruz ve şimdi de yanımızda yine sorularımızla böyle biraz... özel detayları da öğreneceğimiz özel bir konuğumuz var. Kim var? Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Profesör Doktor Muhammed Zeki Durak şu anda Radyo D'de. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Başkanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle soralım hemen. Teknofest bugün başladı. Bu sabah itibariyle kapılarını açtı ve bugün de saat 14 itibariyle açılış seremonisi gerçekleşti. Ve önümüzde 5 gün boyunca bizi bekleyen hem hava gösterileri hem böyle teknolojinin kalbi burada olacak. Hem yeni projeler hem yarışmalar ve dahası burada olacak. Şanlıurfa'ya sanıyorum gençler akın akın geliyor zaten. Bugün de görüyoruz. 5 gün boyunca da gelmeye devam edecek. Nasıl bir atmosfer var? Öncelikle bizi neler bekliyor? Hem Teknofest'te hem de tabii kurumunuz bazında bize biraz bahsederseniz çok seviniriz.
2: Ve ben de eklemek istiyorum. Hani kadim kültürle böyle teknolojinin buluştuğu bu Urfa'da neler hissediyorsunuz Teknofest'le alakalı, görüşlerinizi de yine sizden alalım. Fatih Uslu'nun da dediği gibi.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum. Aynen, bu yıl gerçekten Şanlıurfa'da olmak bizim açımızdan da çok büyük memnuniyet verici. Şanlıurfa tarihin hem sıfır noktası hem de halkıyla misafirperver, gerçekten çok muazzam bir ortam. Bu iklim olarak da şu anda aslında Şanlıurfa'nın belki en güzel zamanlarından bir tanesi. Şimdi Şanlıurfa gastronomisiyle çok kuvvetli bir şehrimiz, tarihiyle çok kuvvetli bir şehrimiz. Peygamberler şehri gerçekten, evet, bu açıdan çok kıymetli. Ama bu Teknofest rüzgarıyla aslında şimdi teknoloji rüzgarı da bu bölgeyi esmiş durumda.
2: Evet.
3: Tabii ki şimdi normalde işte robotlara Şanlıurfa türküsü falan çektirilen, yine burada birçok teknolojiyle iç içe olan bir atmosferden bahsediyoruz. Fakat en önemlisi de Şanlıurfa bugün aslında konuşmalarda geçti. En fazla genç nüfusa sahip bizim ilimiz. Bu da aslında potansiyeli gösteriyor. Gençlerimizin buraya gelmesi, burayı görmesi, teknoloji rüzgarına neler yapılıyor, ülkemize neler başarılıyor, bu konuda fikir sahibi olması açısından çok kıymetli. Gerçekten de çok büyük bir teveccüh var, muazzam bir ortam var. Tüm genç, yani gençlerimiz, Şanlıurfa halkı akın akın geliyorlar. Bu açıdan da bu teknolojiyle buluşma noktası olarak çok kıymetli.
2: Buluşma noktası 11. buluş fuarıyla da aynı zamanda bir bağlantısı var herhalde.
3: Evet. Aynen. Biz de şimdi Türk Patent olarak tabii buluşçularımızı buraya getirdik. Ne yaptık? 367 tane buluşumuzu burada Şanlıurfa'da ziyarete açık halde şu anda gelen tabii ki misafirlerimize buluşçularımız neler bulduklarını, icatlarını anlatıyor. Üniversitelerimiz, teknoparklarımız, Ar-Ge tasarım merkezlerimiz, savunma sanayimiz bunun aslında şu andaki paylaşımını yapıyor. Tabii sadece bu şirketlerimiz değil, bireysel buluşçularımızı da getirdik. Onlar da kendi geliştirdikleri inovasyonlarını, teknolojilerini anlatıyorlar. Ve şu anda hem ulusal hem de uluslararası jürilerimiz bu patentleri değerlendiriyor. Dernekten sonra da bir ödül törenimiz olacak. Burada aslında biz buluşları gerçekten ticarileşmesi, buluşların tanıtılması ve bu konuda inovasyonu daha çok teşvik edici bir program yapıyoruz. 11.sini düzenledik bugün Şanlıurfa'da.
2: Evet.
3: 367 buluşun 11 tane uluslararası 11 ülkeden katılımcılar var. 11 ülkeden katılımcılar da burada buluşlarını sergiliyorlar.
0: Bu başvuranlar, bu buluş fuarına başvuran dediniz 367 buluş var ve farklı ülkelerden gelenler de var. Daha öncesinde mi bir duyuruyla mı bu katılımı sağlıyorlar?
3: Aynen öyle. Biz bunu ilana çıkıyoruz uluslararası buluşçulara. Şimdi tabii ki Dünya Patent Örgütü'nün de burada ofisi var. Hatta biz Şanlıurfa'ya, kendileri de şu an buradalar. Bir patent başvurusu yapmak isteyen kişiler bizim patent sistemimizden randevu olarak, benim bir buluşum var, bir fikrim var, ben bunu nasıl patentlerim, ben bunu nasıl koruma altına alırım diyen de varsa da biz buradayız. Bizim standımıza gelip ben bu patentimi, teknolojimi koruma altına almak istiyorum diye bilgi sahibi olabilirler. Hem Türkiye buluşu hem de WIPO uluslararası buluşu da buradan.
2: 11 ülke değil mi Türkiye dışında?
3: Şu anda 11
2: baktığımda
3: ülke bunlar.
2: Çünkü Azerbaycan, Fransa, aynen, Fransa, İran, Japonya, Kanada, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Tacikistan, Tunus, Yemen.
3: Yemen'den. Ama tabii şimdi Şanlıurfa'nın ulaşım hızına baktığımızda gerçekten bu katılımcının Şanlıurfa'ya gelmesi de buraya olan ilgiyi de gösteriyor. Bu ülkeler hem bölgemizin aslında, ülkemizin özellikle inovasyon konusundaki önderliği, inovasyon konusundaki çıkışı son dönemde gerçekten dikkat çekiyor. Biz şunu diyoruz, Türk Patenti olarak da şunu diyoruz. Biz taklit eden değil, biz taklit edilen ülke pozisyonuna geleceğiz. Teknolojiyi üniversitelerimizde de okullarımızda öğreten değil, üreten bir ülke pozisyonuna geleceğiz. Aslında burası da bu rüzgarın aslında başladığı nokta. Bizim şu anki verilerimiz de gösteriyor ki Türkiye, bakın 194 tane ülke var. Dünya Patent Örgütü, Fikri Mülkiyet Örgütü'ne üye 194 ülke var. Türkiye sizce kaçıncı tasarım başvurularında? Bugün tasarım derken mesela TOG'un bir görüntüsü bir tasarım. Evet. Şu anda gördüğünüz İHA, SİHA'lar. Aslında şu anki şu mikrofon, şu anki şu klavyeden tutun da mouse'a kadar, bardağa kadar. Kaan, bunlar birer tasarım. Sizce dünyada biz kaçıncı sıradayız?
0: 194 ülke arasında,
3: Tasarımda başvuru sıralaması.
0: Yani tabii ki
2: ilk 5'te var mıyız?
0: Bir numara olmak içimizden gelir onu demek de.
3: Yani keşke ama.
0: İlk 10'da var mıyız mesela?
3: Tabii tasarım başvuru dünyada 3. sıradayız.
0: 3. sıradayız.
2: İlk 5'te evet. Var mıyız dedim.
3: Aynen.
0: Çağla sen daha çok yaklaştın. Tebrik ediyorum.
3: Evet.
0: 3. sıra yani 194 ülkede.
3: Ülke arasında.
0: En çok yerli patent tasarım, üretilen tasarım anlamında.
3: Tasarım anlamında patente geleceğiz. Patente de dünyada 10. sıradayız.
0: 10. sıra. O da
3: marka, markada, marka biliyorsunuz bazen patent marka karışılıyor. Patent tabii bir buluş demek, bir inovasyon demek. Tasarım bir şeyin tasarım. Tasarım her şeyin tasarım olabilir.
0: Ya bu endüstriyel tasarım.
3: Endüstriyel tasarım. Tabii, tabii. Çay bardağından su bardağına kadar. İşte dediğim gibi bir mikrofondan bir saat tasarımı kadar. Mesela şu an biz bir saat tasarım yarışması başlattık Türk Patent olarak.
0: Oh, harika.
3: Gençlerimize diyoruz ki saatleri tasarlayın, biz bunları ürettireceğiz sektöre ve bunları ne yapacağız? Mesela şimdi ben görüyorum herkesin kolunda farklı bir saat var. Evet. Biz yerli milli saat üretilmesi
2: bunu yapan
3: bir
2: Abdullah
3: girişimde
2: vardı.
3: Bulunduk.
2: Bizim Abdullah Bey vardı. Türk Yıldızları'nın saatlerini üreten.
3: Biz de şimdi mesela diyoruz ki gençlerimize siz tasarlayın biz ürettirelim.
2: Evet.
3: Yani aslında bu tamamen yerli milli değerlerimizin gün yüzüne çıkması konusu.
0: O zaman buradan şunu anlıyoruz galiba. 194 ülke arasında 3. oluyorsak eğer bu tasarım tarafında en çok tasarıma sahip bir ülkeyiz. O zaman bizim ülkemizin de hani Türk insanının da girişimci ruhunu gösteren bir belge midir bu?
3: Aynen öyle. Ben aslında demek istediğim o. Biz şimdi şunu diyoruz. Bizim bir aslında çok hoşuma gitmeyen benim bir sözümüz var. Hani başımıza icat çıkartmayın falan diye bir sözümüz var diye.
0: İcat çıkarın tam tersine.
3: Başımıza icat çıkarın. Çünkü biz millet olarak, ülke olarak fırsat verildiğinde birçok şeyi başaran bir pozisyona sahibiz. Şimdi gerçekten bu Teknofest'in ortaya koyduğu şey ben de yapabilirim konusu. Biz gençlerimize bu gücü, bu hissiyatı, bu ruh halini verirsek gençlerimizin bence başaramayacağı bir şey yok. Biz aslında biraz demek istediğimiz konu şu an başvurularımız iyi gidiyor. Marka başvurusu, markayı da mesela bahsedeyim. Tabii bugün mesela şu an radyoda bir marka mesela. Evet. Şimdi radyoda olarak baktığımızda
0: başvurularımızı yaptık yani.
3: Size de teşekkür ediyorum. Ayrıca burada böyle bir atmosferde böyle bir canlı yayın ortamı kurmanız da bence çok güzel olmuş bu atmosferi paylaşma açısından. Çünkü direkt böyle bunu sonra bir program olarak yapsak bu heyecanı yansıtamazdık. Evet. Burada bu heyecanı yansıtmak da çok önemli. Ama bu marka başvuru dünyada biz 6. sıradayız. Avrupa'da 1. sıradayız. Şimdi bunları biz niye anlatmamız gerekiyor? Yani siz ben basın olarak da size çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten iyiye gidiyoruz. Üretme sürecimiz var. Biraz ikinci aşamada bunları ticarileştirme. Bu patentleri, buluşları, tasarımları artık her şeyimizi hani dediğimiz gibi birçok ülke mesela bugün Fransa'dan tutun da Japonya, İran'a kadar işte Makedonya, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan buraya giriyorsa biz ne yapıyoruz? Neyi iyi yapıyoruz? Öğrenmeye geliyorlar.
2: Peki başkanım bir şey soracağım. Bu kadar böyle ülkeden ve genç katılımcıdan bahsetmişken size şöyle bir soru yöneltsem. Siz şimdi geçmişinize dönüp baktığınızda, gençliğinize dönüp baktığınızda ve bugünün Teknofest gençliğini kıyasladığınızda hangi patent fikrini o dönem almak isterdiniz bugünü kıyasla?
3: Mesela şimdi aslında ben dünya her zaman bir yarışta olmuştur.
2: Evet.
3: Mesela şimdiki yarış hangi alanda sizce? Şu an en çok konuştuğumuz konu
0: yapay zeka.
2: Yapay zeka.
3: Şu anki en büyük şey yapay zeka konusu. Bu dönemde yapay zeka patent almış olsaydınız şu anda çok büyük bir şekilde bir şey yakalamıştınız.
0: Yani ekonomik anlamda da zaten ülkemize büyük bir katkısı olacaktı değil mi?
3: Çok büyük bir katkısı olacak. Şimdi yapay zeka konusu tabii ki dediğim gibi dünya yarışları olan hep dönemler olmuş. Patent dönemleri, buluşlar hep böyle yarış olan dönemler olmuş. Zamanında bu yarışlar işte otomotiv sektöründeymiş. Sonra biyoformatik alanına kaymış. Ondan sonra işte bilgi işlem teknolojileri işte bilgisayarlar, CPU'lar vesaire şu an devam eden bir süreç var. İşte nesnelerin interneti, işte işte bulut iletişim teknolojileri, evet, falan, evet, konuları. Şu anda mesela en fazla başvurken alanlar bizim yapay zeka ve iletişim teknolojileri. Bugün tabii dünyada yarış burada. Öyle bir patentiniz olsaydı gerçekten çok,
0: evet, daha, daha da eski
3: zamana girecek olursak.
0: Daha çok eskiye gidersek mesela şuna içinde olduğumuz mesela radyo. Radyoda mesela, evet, yıllar öncesinde, evet, o da, aynen, çok tartışılan bir, tabii, konuydu yani. Kim icat etti? O mu, tabii, bu mu diye çok böyle tartışıldı mesela.
3: Yani. Tabii. Yani mesela bakıyorsunuz şimdi Bluetooth, bir Bluetooth diyoruz işte, bir icat. Wireless communication diyoruz. İşte wireless iletişim.
2: Kızıl ötesiyle başlayan, Bluetooth'a devam mesela, eden, Wi-Fi'ye kadar giden.
3: Aynen, ama bakın bunlara baktığınızda gerçekten düşündüğünüzde icat olduğunu alıyorsunuz. Bugün diyor, deseniz ki ya bir kablo olmadan ben işte bir şeye bağlayacağım. Onun arasında bir konuşturacağım.
2: Veri
3: bir,
2: alacağım.
3: Veri alacağım. İşte transfer edeceğim dosyaları Wi-Fi ile falan. Ya bu iş nasıl öder? Bunların hepsi gerçekten bir icat. Biz geleceği tasarlama diyoruz zaten. O vizyonu vermek. Şimdi mesela ben buraya gelirken tabii mesela şu an biz sahnımıza dağıtıyoruz. İcat defteri bir şey yaptık çocuklara. Dedik ya ne yapmak istediğinizi anlatın. Bir şeyleri icat edin. Çizin. Yazın. Anlatın. Bugünü hayal edin, yarını tasarlayın. Aslında bizim Teknofest'in, biz Türk Patent olarak aslında bu işin hasatını yapan kurumuz.
2: Evet.
3: Biz bu işin en son aşamasındaki olan kurumuz. Fikri teşkil edip koruma altına almak, dünya markası yapmak. Yani önce bir markanız olacak ya da bir patentiniz olacak, buluşunuz olacak. Önce yerelde kuracaksınız, sonra dünyada bir teknoloji geliştireceksiniz. Markayı yerelde başlayacaksınız, sonra dünya markası yapma olanı kesiniz. Tasarımda da böyle. Aslında bizim işimiz şu. Biz yerli değerleri koruyup bir dünya markası yapma konusundaki yolculukta rehberlik yapmak. Yani amacımız o.
0: Peki hocam, Türkiye'de
2: güzel cevap.
0: Çok güzel ifade ettiniz. Peki şu meşhuru merak ediyorum. Türkiye'de koruma altına aldık bir icadı, bir, evet, buluşu. Tüm dünya çapında bu koruma altına girmiş oluyor mu burada koruma altına alırsak?
3: Şimdi aslında bu bir aşama aşama. Dünyada bir uluslararası örgütü, bahsettiğim WIPO dediğimiz bir örgüt var. Dünya işte Fikri Mülkiyet Örgütü. Uluslararası anlaşmalarla önce korumanın ilk basamağı, kendi ülkenizde de bunu başlattığınız bir sürede, sonra da bunu ülke ülke açıyorsunuz. Bir patent olup olmayacağını araştırmak için dünyada bir yenilik mi diye bakıyorsunuz. Ama ilk koruma, koruduğunuz ülke. Türkiye başvurunuz, Türkiye'de başlıyor. Sonra belli bir bizim rüçhan süresi dediğimiz hoşgörü süresi var. Bu süre zarfında ülke çıkışları yapmanız lazım. Amerika'da korumak istiyorsanız Amerika'da var. O bizden aldığınız raporla, biz uluslararası araştırma otoritesiyiz. O rapordaki rapor süreciyle Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da, Çin'de nerede korumak istiyorsanız o süreci takip ettiriyorsunuz. Aslında burada hani şöyle söyleyeyim. Bugün benim bir patentim var. Ben bir fikrim var. Bunu patentlemem için dünyada yeni olması lazım. Türkiye'de yeni olması yeterli değil. Ama ben bunu başvurup da bunu alırsam ve bunu tescil etirsem, Türkiye'de bile başvursam, dünyada da biri bir patent alacakken benim patentimi görecek. Çünkü bizim bu sistemimiz bir network. Herkes herkesin ne bulduğunu görüyor.
2: Global olarak.
3: Global çalışıyoruz. Yani biz, evet, aslında uluslararası anlaşmalara tabi bir kurumuz. Uluslararası yönü çok kuvvetli olan bir kurumuz. Aslında bizim bir nevi bu uluslararası network'teki işte 194 ülkenin mekanizması nasıl çalışıyorsa, herkes kendi ülkesinin teknolojisini nasıl korumaya çalışıyorsa, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.
2: Ne kadar güzel. Yani bu işin tabii global boyutta olması da ayrı bir, evet, güzel bir boyut.
0: Hocam az önce bahsetmiştiniz. Bu uluslararası buluş fuarınızda 11.si düzenleniyor. Evet. 367 buluş var. Ve ülkeler arasına baktığımda mesela Japonya'yı görüyorum orada. Evet. Japonya'da hep böyle düşündüğümüz zaman hep böyle teknolojiyi üreten bir, doğru, ülke olduğu o konumda görüyoruz. Şimdi Japonya'daki o buluşçunun buraya katılmasının sebebi kendi ülkesi zaten hani koruma altına aldı ve burada da almak istediği için mi bu buluş fuarında yer alıyor?
3: Yani şöyle söyleyeyim, bunlar aslında buluşları yarışması bu. Bu bir, bizim bu ISIT dediğimiz işte International Science and Innovation Fair diyoruz. Yani bunu amacımız şu aslında. Bir nevi uluslararası, bugün Teknofest nasıl bir festival?
2: Yani işte, patentlemeden patent ziyade patent yarışması.
3: Aynen,
2: yani
3: patent yarışması.
2: Buluş ve onun patentlenmesi.
3: Aynen, patentlenmiş teknolojilerin yarışması şeklinde yapıyoruz. Yeni teknolojiler, bu bireysel buluşçular. Yani aslında o buluşçular da kendi buluşlarını gidip burada tanıtıyorlar. Evet. Ve biz bunların genelde şimdi bugün patent konusu şöyle bir konu. Patent ve başvurunuzda 20 yıl koruma süresi var patent. Bu 20 yıl aslında bazen, şimdi mesela Bluetooth'u icat ettiniz ama kimse Bluetooth'u anlamıyor. Hatta Yani mesela tabii. Telefon icat ettiğiniz telefonun başka muhatabı yok.
2: Doğru.
3: Teknolojinin anlaşılması biraz vakit alıyor. Aslında buradaki evet. amaç teknolojileri bir neyi tanıtmak. Bu fuarların amacı. İnsanlar geliyor buraya teknolojileri anlatıyor. Ben bunu icadını aldım. Bu bir yara tedavisi olabilir. Yapay zeka teknolojisi olabilir. Sağlık teknolojisi olabilir. Tarım teknolojisi olabilir. Şimdi biz Türk Patent olarak bizim yapı olarak baktığımızda biz 700 kişilik bir ekibimiz var. 700 kişi olarak şeyimiz var. Ama bizde her alandan insan var. Tekstil alanında bir buluş olabilir. Kimya alanında olur. Her alanda bir buluş gelebilir. Aslında burada da her alanda gelen buluşlar şu anda bizim...
0: Var değil mi şu anda?
3: Her alanda gelen
0: peki.
3: buluş var.
0: Yani sadece yapay zeka değil yani. Yazılım savunmasına ait değil ama farklı farklı sektörlerinde yürüyen buluşlar var ya.
4: Yani. Başka bir şey kimyadan, dikkatimi çekti hatta burada bu kadar aynen. buluştan bahsederken. Göz ardı etmemek gereken bir güç var. Kadın gücü var.
3: Evet.
4: Bu
3: evet,
4: buluşta da ben. Kadın...
3: çok önemli bir
4: buluşçularda da evet. başvuran kadın gücü sayısı da bir hayli şimdi, fazla galiba.
3: Ben aslında orada çok gurur duyduğumuz bir konu var. Hani dediğiniz gibi ben buna temas ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Tabii biz az önce çok gurur duyduğumuz rakamlardan bahsettik. Dünyadaki sıralamalarımızdan bahsettik ama dünyada BC uluslararası patent başvuruda kadın buluşçu oranında biz dünyada birinci sıradayız.
0: Vay, yani bu tebrik ediyoruz hakikaten.
4: Şimdi bir alkış daha alalım.
0: Şu anda
4: hemen çok bir önemli. Alkış daha istiyoruz.
0: Bu niye Cemil çok Bey'den önemli? Bir alkış gelsin buradan, evet.
3: Şimdi bu niye çok önemli? Ben şunu açıdan söylemek istiyorum. Ya şimdi tabii ki mesela sporda bir kadınlarımızın ya da işte milli takımımızın başarısından çok gurur duyuyoruz. İşte hemen bunları kutluyoruz, evet. işte övünüyoruz, anlatıyoruz. Ama bilimsel manadaki buluşlarımızı onun kadar anlatmamız gerekiyor.
4: Evet evet. evet.
3: Hatta daha fazla anlatmamız
4: gerçekten. Lazım.
3: Çünkü bunu anlattığımız zaman ki bu süreçte bu verileri biz açıklamamız. Bu çalışmaların istesini biz tutmuyoruz. Aslında bu Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'nin yayınları. Yani bu çalışmaların sonucu uluslararası...
4: Bu işin sırrı ne peki? Yani gençlerin yani de baktığımızda aslında... hem gençlerin hem kadınların bu kadar böyle Türk patent buluş yarışmasında başarılı olmasının aslında en büyük sebebi ve sırrı.
3: Bu PCT kadınlarımızın dünyadaki uluslararası patent başvurudaki en fazla orana sahip olması dünya genelinde bir sıralama. Hı hı. Ve bu aslında şunu gösteriyor. Yani kadınlarımız gerçekten bilim üretmede çok aktifler. Bilimsel faaliyetlerde çok aktifler. Akademide çok aktifler. Aslında bu gerçekten bir gücümüzü de gösteriyor. Belki saklı gizli gücümüz. Evet. Ama bugün kadınlarımız Türkiye'nin inovasyon kapasitesinin gelişmesinde çok büyük bir role sahip. Ve bu tamamen uluslararası kurumlar tarafından da teşkilenmiş bir veri. O açıdan dediğimiz gibi biz maalesef bazen onu diyorum gerçekten birçok alanda bu inovasyonlarımızı çok daha ya da başarılarımızı rahat anlatıyoruz ama bilimsel manada bu bizim açımızdan gurur verici bir konu. Burada da yeri gelmişken dinleyicilerimize paylaşmak istiyoruz.
0: Bu yayınımızda kadınlarımızın da bu başarısını aslında keşfetmiş olduk. Bir
4: evet evet yani. Kesinlikle.
0: Bu bilimsel yönden. Peki tabii sadece... bu Teknofest olmanızın amacı sadece tabii uluslararası buluş var evet. değil biliyorum. Başka hangi etkinlikler var acaba diye de sormak isterim konumuz adına burada.
3: Evet burada çok aslında kapsamlı bir programımız var. Az önce de ifade ettim mesela Türk Patent ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün uzmanları şu anda standımıza yani gelip de soru sormak isteyenlere bu soruları veriyoruz. Eğitimler düzenliyoruz. Yaşma konusunda tecrübe. Mesela bugün patentiniz var. Ama nasıl ticarileştireceksiniz? Ha,
4: onu yani genç bir mucidin mesela ürettiği bir buluşu ticari bir olaya hani ürüne dönüştürme sürecindeki ne diyeyim yani altın kural mı demek lazım?
3: Aslında altın kuraldan ziyade bu mesela ben her zaman şunu söylediğim bir şey. Bugün mesela Bluetooth'u bulan da bir akademisyen yani kendi ticarileştirmemiş, sanayi ticarileştirmiş. Bizim asıl amacımız da o. Bugün sanayiciyle bilim insanlarımızı bir araya getirmek. Sanayicimiz gelecek. Bugün biz prototiplerimiz var. Bu prototipleri gelip de insanlar görüyor. İşte girişimciler görüyor. Zaman zaman öyle oluyor. Mesela bir buluşçu bir şey geliştirmiş. Bir sanayici, bir endüstrici, bir iş insanı, bir fikirse ya evet. ben bunu alayım, ticaretleştireyim demiş ve bu şekilde dünyada model de böyle yürümüş. Bizim amacımız aslında bu. Buluşçularımızı işte girişimcilerimizle işte yatırımcılarımızla bir araya getireceğiz ki getiriyoruz fonları davet ediyoruz işte mesela örnek mesela sağlık alanındaki buluşlarımız için biz mesela önde gelen sağlık sektöründekilerine yazı gönderdi ki bakın böyle buluşlarımız var gelin bunları dinleyin. Şimdi gerçekten bir platform da hazırlıyoruz o platformu da yakında duyuracağız. Yani amacımız bu bağlantıyı sağlayabilmek çünkü üniversiteyle sanayi ne kadar birbirine yakınlaştırabilirsek o kadar inovasyonun ticarileşmesi sürecine de destek olabiliriz. Biz burada aslında onu yapıyoruz. Birçok buna yönelik faaliyetlerimiz var. Ticaretleşme faaliyetlerimiz, deneyimler paylaşımı. Yine bugün patent konusunda patent randevusu dedim. Biz şu anda Ankara'dayız ama burada tabii Şanlıurfa'dayız. Burada bilim insanlarımızın buluşmamızın ayağına geldik. Buradaki fikirlerini ticari yani koruma altına almak isteyenlere de gelip burada bir standımızda bilgi sahibi olmak isteyenlere bu bilgileri veriyoruz.
4: Yani diyoruz ya işte kalem kültürle aynen. Teknolojinin buluştuğu nokta Urfa diye.
3: Yani öğrencilerimize gençlerimize ödüllü yarışmalar düzenliyoruz. Tabii ki şu anki İSİF 11. Uluslararası Yarışmanın da sonrasında büyük ödüllerimiz olacak. En büyük ödülü bir ödülümüzü, grant ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımız takdim edecekler. Diğer ödülleri de inşallah takdimini yapacağız. Aslında
0: bunlar da bir nevi aslında teşvik edici anlamda oluyor. Ödüllerin tabii, de tabii. Çok bir manası var ya çok kıymetli
3: tabii.
0: Oluyor.
3: Yani şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Tabii bugün de açılış konuşmalarında da hem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kıçır hem Selçuk Bayraktar ifade ettiler. Bugün gerçekten Türkiye inovasyon konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın milli teknoloji hamlesi direkt vizyonuyla
4: evet, yerli ve milli.
3: Yerli ve milli konusundaki çalışmalar bu teknofestler. Bana şimdi sorsanız bugün ben Teheccüd açısından ya Teheccüd ya da Bayraktar'ın en büyük başardığı konu İHA'sıya mı yoksa teknofest mi deseniz ben teknofest derim. Milli teknoloji hamlesinin en önemli çıktısı ne deseniz İHA'lar SİHA'lar mı?
4: Kaanlar
3: mı deseniz ben teknofest derim.
4: Yani evet.
3: Yani hepsini niye? Çünkü teknofest den çok çok daha şeyler çıkacaktır. Bunlar örnekler. Bugün saydığımız 3-5 örnek.
4: Düşünsenize kendimize patentlediğimiz ankalarımız var. Eskiden aynen. İsrail'den alınan Heronlar evet. Diyarbakır'da düzeltiyorum Batman'da 4 tane varken bir tanesi ya havalı aynen, ya havalı. 3 tanesi bir tanesinin tabii. bakımını karşılarken tabii. Şimdi kendi yani birçok farklı firmanın başta aynen. Bayraktar olmak üzere ve devlet destekli TUSAŞ olmak üzere evet. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretiyoruz ve kendi doğru. Eğitim jetlerimizi ürettik.
3: Tabii hem kendi gençlerimiz üretiyor.
4: Ve kendi gençlerimiz üretiyor.
3: Şimdi en büyük kritik konu bu. Gerçekten ben hep onu da söylüyorum. Bir ülkenin başarılı olmasının en büyük göstergesi diyelim gençlere yatırım yapmamız. Bugün gençlerimiz bugün bu örnek verdiğimiz teknolojilerin yanında inşallah bizler de göreceğiz o günleri. Çok çok daha farklı teknolojiler çıkaracağız. Evet. Çok daha farklı inovasyonlar yapacağız ama evet. Bu vizyonla bir inovasyon yapacağız. Şimdi dediğim gibi bana sorarsanız milli teknoloji hamlesinin en önemli çıktısı nedir? Gençlere yapılan bu hizmetler.
4: Gerçekten
3: bugün
4: öyle.
3: Burada olması, evet. Bugün bu Teknofest'in buraya gelmesi, bu organizasyonların yapılması, işte gerçekten T3'te diyor işte bir uçağa dokunsun diye genç. Yani gerçekten bu vizyon en büyük çıktı. En büyük bugün çünkü diğer saydıklarımız somut birer örnekler. Ama gençlerimize yaptığımız bu yatırım bilmiyoruz daha kimler çıkacak.
4: Tabii.
3: Daha kaç tane inşallah Selçuk Bayraktar'dan çıkaracağız. Kaç tane daha böyle önde gelen inşallah girişimler çıkaracağız. Şu anda o yolda gidiyoruz. O yüzden gençlerimiz çok kıymetli. Biz kurum olarak da Türk Patent olarak da en büyük yatırımı diyoruz ki gençlerimize yapalım. Çünkü o kültürden buluş hani başımıza icat çıkartmayın. Kültüründen başımıza icat çıkanın kültürünün evet. Yolculuğunu başlattığımız evet. Bir serüveni hep birlikte yaşıyoruz yani.
0: Şahit oluyoruz buna. Evet. Bugün de burada Şanlıurfa'nın okullarından gelen birçok öğrenci görüyoruz. Her yaştan var. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite. Sanıyorum 5 gün boyunca o gençler tabii gelmeye devam evet. Edecek. Çevre illerden de gelecek. Çok mutlu ediyor bizi gençlerin burada olması. Birçok yarışma da düzenleniyor. Tabii Teknofest'te. Şimdi 2018'i düşündüğümde 2018'deki katılımcı sayısıyla yarışmalara şimdiki sayı arasında çok büyük bir büyüme oldu yani. 1 milyondan doğru. Fazla katılımcı sayısı var. Doğru. Geldiğimiz nokta hakikaten çok önemli bir unsur oldu. Teknofest'in işte bu teknoloji hamlesini tüm Türkiye'ye yaydığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl yine 1 milyon üzerinde de ziyaretçi vardı.
4: Tabii.
0: Sanıyorum yine bu sene de aynısı olacak.
3: Tamam,
0: şimdi çevre illerden gelen tüm dinleyenlerimizi de bekliyoruz buraya. Hem Şanlıurfa'daki vatandaşlarımızı bekliyoruz hem de çevre illerdeki dinleyicilerimizi doğru. Bekliyoruz. Siz en son olarak ne söylemek istersiniz? Şanlıurfa'dan veya çevre illerden gelecek olan dinleyicilerimize buradan ne mesaj verirsiniz?
3: Yani ben kesinlikle bu atmosferi görüp ziyaret etmelerini, kesinlikle bu ortamı görmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü her şey önce bir hayalle başlıyor. Hayal kurmakla başlıyor. Buraya gelip hayal kurmaya başlamanın noktası. Nasıl ki biz tarih sıfır noktası diyorsak, bugün Şanlıurfa için de teknoloji konusunda hayal kurmanın başladığı nokta. O yüzden herkesin mutlaka bu ortama gelip bu atmosferi yaşamalarını tavsiye ediyorum. Biz de Türk Patent olarak da O bir standındayız. Gelen misafirlerimizi.
4: Başkanım, gençlere de bir çağrı gibi olsun bu, evet, aynı zamanda. Buraya gelmek üzere GAP Havalimanı'na, evet, yola çıkan gençlere de bir çağrı olsun bu.
3: Evet, aynen. Özellikle şu anda yolda olan, gelmeye çalışan, gelmek isteyen, hayal eden. Çünkü bazen şöyle diyorum, bir kere gelmesi belki Teknofest'te, bundan sonraki de o teknoloji şeyinin, evet, dokunması, evet, çok önemli. İnşallah sonrasında da devamında, kesinlikle, yine gireceklerdir, yarışmalara katılacaklardır.
0: O1 standına herkesi bekliyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun standı, evet, orada. O1, bir kez daha hatırlatmış olalım. Biz de bugün Sayın Başkanımızı Profesör Doktor Muhammed Zeki Durağ'a konuk aldık ve hem Teknofest'ten bahsettik, hem Şanlıurfa'dan söz ettik. Az önce tarihin sıfır noktasından diye bir ifade kullandınız. Hakikaten aslında çok önemli bir evet, durum bu. Hani tarihsel anlamda da Şanlıurfa çok önemli yani. Tarihin doğduğu yer diyebiliyoruz. Doğru. Ve buradan da geleceğin teknolojilerinin sergilendiği bir fuar alanındayız şu anda. Hakikaten mükemmel bir uyum oldu. Aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'nda konuşmuş olduk. Buluş fuarınızdan da bahsettik. Çok teşekkürler. Güzel bir Teknofest süreci diliyoruz sizlere bu 5 gün boyunca.
3: Sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Bugün burada olmanız,
4: başkanım, bizim için de çok büyük bir onur ve gurur sizi de burada ağırlamak.
3: Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. İnşallah dediğimiz gibi daha nice Teknofestlerde, nice böyle teknolojiklerinde bir araya gideriz tekrar.
0: Kesinlikle. Başkanımızdan da üçüncü olduğumuzu öğrenmiştik tasarımda. Seneye belki görüştüğümüzde belki de birinci olarak olacağız. Bunun anonsunu yaparsınız bize.
3: İnşallah. Şimdi şey konusu tabii, dünya bir yarış içerisinde, biz de bu, evet, yaşı çok uğraşıyoruz. Üçüncü olmak belki şey gibi geliyor ama bizim üzerimiz ülkenin nüfus bazındaki kıyasla bize çok önder. Biz şu anda üç bile hani çok gurur duyacağımız
0: birinci bir konu. Birinci izleyebiliriz aslında yani.
3: Aynen, yani bak, nüfuslarına baktığınızda biz o açıdan çok, biz başta sayısı olarak bakıyoruz. Bir, evet, bizim üzerimizdeki ülkeler nüfus olarak da bizden yüksek diyorlar. O yüzden hani bu bize açıkçası yeterince gurur duyacağımız bir konu. Ve inşallah bu minvalde çalışmamıza devam edeceğiz.
0: Hocam bir kez daha çok teşekkürler. Yayınımıza çok kıymetli bilgiler kattınız.
3: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle. Evet, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Profesör Doktor Muhammed Zeki Durağ konuğumuzdu. Biz Radyo'da da yayınlarımıza devam edeceğiz. 17'ye kadar buradayız ve tabii ki 5 gün boyunca da burada olmaya devam edeceğiz. Evet. Çağlar, tekrar görüşeceğiz. Hoşça kal.
4: Buradaki heyecan atmosferi de birebir Fatih Uslu ile aktaracağız. Sarınlar beyler, keyifli akşamlar. Sağ olun.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: ol. Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
3: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 11.988 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.01, euro 55.72'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.606, çeyrek altın 11.203 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bugün...

0: Partiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ancastre Set. Ferre, artisi var.

Teknofest Güneydoğu. Teknofest Güneydoğu. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize bir kez daha iyi günler, mutlu akşamlar. Saatimiz şu anda 16.59'u gösterdi ve Teknofest Güneydoğu'dan Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'ndan sizlere bu yayını ulaştırıyoruz. Saat 12 itibariyle yayınımız başlamıştı ve bu saate kadar devam etti ve Teknofest Güneydoğu'da bugün ilk günü gerçekleşti. Açılış seremonisi ve tabii ki hava gösterileriyle etkinlik festival tüm hızıyla devam ediyor ve biz de konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz bir yandan. Ama yarın itibariyle tabii ki 12-17 arasında yine burada olacağız. Pazar gününe kadar da 5 gün boyunca, yani 4 Ekim pazar akşamına kadar burada olmaya devam edeceğiz. Demirören Medya Standı'ndayız. Blok numaramız M5. M blokta 5 numarayı bulacaksınız ve biz buradayız. Radyo D stüdyosundan canlı yayınlarımızı sürdürüyoruz. Küçük bir hatırlatma yapacağım programı kapatmadan önce. Yarın ve tabii ki diğer günler boyunca tüm dinleyenlerimizi Radyo D'ye davet ediyoruz. Ve burada kendilerinden bir Teknofest anonsu yapmak isteyenlerin tabii ki mikrofonu onlara teslim ediyoruz. Siz de gelin burada Teknofest anonsunuzu yapın ve kaydınızı bir hatıra olarak size verelim. Bir radyo deneyimi yaşayacaksınız ve hatırası da bence çok kıymetli olacak. Bugün de çok gelen dinleyicimiz oldu. Onlar da anonslarını yaptı ve onlara da anonslarını teslim ettik. Siz de gelin ve anonsunuzu, Teknofest anonsunuzu yapın. Aynı zamanda ödüllü yarışmalarımız var. Yarından itibaren pazar gününe kadar her gün büyük ödüller dağıtacağız. O yüzden yarışmalarımızın da tabii ki saat olarak 12-17 arasında yayın yapıyoruz ve bu saat arası dilimi arasında da yarışmalarımız olacak. O yüzden herkesi startımıza, Radyo D'ye bekliyoruz. Evet, ben Fatih Uslu, ekibimiz adına Şanlıurfa'dan, Teknofest Güneydoğu'dan herkese selamlar, sevgiler, iyi akşamlar diliyoruz. Birazdan İrfan Aslanan yayında olacak ve biz dediğimiz gibi yarın saat 12-17 arasında yine buradayız. Teknofest'te kalın, kulağınız Radyo D'de olsun.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündeminde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve PKK'nın silah bırakma sürecinin takibi olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Süresiz nafaka kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkeme yasal boşluk oluşmaması için 9 aylık süre tanıdı. Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Deir Sudan köyünde bir aracı ateşe vererek Filistinlilere ait bir evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Hasan Şaş'la oyuncu Afra Saraçoğlu'nun uyuşturucu testinde uyuşturucu maddeye rastlandı.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece, Ankara sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 21, Diyarbakır sağanak yağışlı 29 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
3: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Serviis.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güven.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Nasıl olacak şimdi? Nasıl yapacağız? Aman aman dur. Vallahi sevgili dinleyenler, nasıl olacak, nasıl yapacağız biz bu işleri? Sesimin haline bakın. Dur anlatacağım şimdi, durun. Efendim normalde ben şu an raporluyum. Aslında yani değerli olduğumu, 46'lık olduğumu zaten biliyordunuz. Vallahi ama gerçekten raporluyum. Evde artık bunaldım. Bugün baktım radyodakiler de Teknofest'te Urfa'ya gitmişler. Dedim ki gideyim şöyle yayılayım, radyoda uzanayım şöyle. Ne güzelce. Efendim biliyorsunuz geçen pazartesi akşamı yayını yaptık. Yıllık izne çıktım. Salıdan salıya yıllık izindeyim normalde. Ama ben pazartesi günü İstanbul'a doğru, salı günkü yayına doğru yola çıktım. Hani orada biliyorsunuz bir yurt dışına çıktım, geldim. Yurt dışından bazı alışverişler yaptım. Ben seviyorum. Ne seviyorum çocuklar ben?
1: Seversin abi, kuru et.
0: Evet, kuru et, sucuk. Kuru sucuk, Bulgaristan'ın lukankasını falan. Çok severim bunları. Aldım bayağı bir pazartesi günü, hatta hanımla birlikte yedik onu. Ben yola çıktım. Yolda da yemeğe böyle şey gibi, çerez gibi atıyorum ağzıma ya. Sonra hanım aradı, dedi ki ben kötüyüm. Neyse falan filan, ben geldim uyudum. Bir uyandım, fenayım, zehirlenmişim. Dün en son Fatih abiyle konuşuyorduk, ağlıyorum. Evde de tekim falan, Serkan abimiz var. Haşim'le birlikte geldiler. Hemen şöyle bir acile gittik, serumlar falan. Zehirlendim, hayırlı olsun vatanım illet.
1: Şey gibiydin abi, bu Kolpaçino'da var ya, beyaz Rus amirim kendisi diyor.
0: Evet.
1: Öyle, tam öyle değil.
0: İnanılmaz bir haldeydim yani dün, çok acayiptim. Rapor verdi doktor ama bugün artık bunaldım. Gerçekten halimi görseniz süzüldüm, 10 kilo verdim yemin ediyorum. Vallahi billahi. Sizde durumlar nasıl, burada mısınız? Artık bekleyen dinleyici. Bugünü saymıyoruz, bakın bugün ben raporluyum. Bugün burada değilim gibi. Ben sadece hani merak edenler var, Instagram'dan yazıyor insanlar neredesin falan diye bir açıklama yapayım diye. Bugün o yüzden gelmek istedim. Siz burada mısınız? Bir göreyim sizleri de, siz iyi misiniz? Ben kötüyüm. Yani fonuma kadar kötüyüm yani. Yere yapıştım. Tuvaletten çıkamıyorum. Çok acayiptim. Sevgili dinleyenler, dün doktora gitmesem beter haldeydim yani. Bugün daha birazcık daha iyiyim. Buraya kadar gelebildim. Ama görseniz böyle soğuk soğuk terler, sesimden de anlaşılacağı üzere, değil mi? Beter haldeyim yani. Pekala, durumunuz nedir? Bir sizi de bir öğreneyim. Buradayım yani ama şey yapamayacağım, böyle hani insanın böyle tadı olmaz ya. Vallahi billahi çok kötü zehirlendim. Fonuma kadar zehirlendim arkadaşlar. Vallahi billahi. Sizi bir öğreneyim. 0549-204-0104'e bir gelin yazışalım sizinle bir. Umarım yarın daha iyi olacak.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Reklam.
5: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona.
10: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Seviyorsan sevimi çok. Sıtasız bekemesi yok.
2: Sensat.com.
3: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
2: Sensat.com.
5: Reklam.
6: Sıradaki şarkı sabah erken kalkıp Aygül'ü bekleyenlere gelsin.
7: Radyo D.
8: Hayat.

0: İrfan Aslanhan. Burası Radyo T, ben İrfan Aslanhan. Sesim kötü değil mi? Çok teşekkürler herkese. Sevgili dinleyenler, normalde bugün raporluyum. Yani işte biliyorsun zaten hep raporluyum da. Bugün ama bayağı bir yani fonuma kadar raporluyum, fonuma. Yıllık iznim bitti, geldim çalışmaya ama İstanbul'a gelir gelmez hasta oldum, zehirlendim. Yurt dışından aldığımız böyle kuru et, kuru sucuk dediğimiz, çok da severim biliyor musunuz? Hele Bulgaristan'ın o lukankalarını falan. Şimdi ne olmuş diye böyle soruyorsunuz, açıklama yapayım. Zehirlendim. Salı sabahı fena haldeydim efendim. En son Fatih Uslu'yu aradım. Evde tek başımayım, yerlere yapıştım. Beni kurtar abi dedim. Beni bu kuru sucukların elinden kurtar abi dedim. Neyse dün gittik serumlar falan. Rapor verdi doktor. Bugün sıkıldım artık evde tekim diye. Hem size de bir açıklama yapayım diye geldim. Ekip biliyorsunuz Urfa'da ama yarısı da burada. Şu güzel mesajlarınızla 0549-204-0104'e attığınız geçmiş olsun mesajlarıyla kendime gelmeye çalışıyorum efendim. Çok beter oldum. Yani iki gündür ağzıma lokma girmiyor. İlaçlar işte o bulantıyı falan kesti. Ya bir de böyle insan tabii, anlatmayayım ama yani içi dışına çıkınca beyni de çıkıyormuş gibi sanki. Hiç böyle aklım çalışmıyor, yemin ediyorum.
1: Vallahi.

0: İrfan Aslanhan.
1: Ya buradayım, ne olur, neler oluyor ki? Ha?
2: Yok yok, buradayım. Toparlanmaya çalışıyorum sevgili dinleyenler. Olduğu kadar valla zorlamamak lazım. Her şeyin başı sağlık diyoruz. 0549-204-0104'e yazdığınız mesajlar için çok teşekkürler. Evet, midem dışıma çıkmış durumda. Zaten ortalık gündem de midemizi dışarı çıkarıyor değil mi?
1: Vallahi.
2: Bu rakamlar, bu paralar falan midemi bulandırdı yemin. Öyle maalesef içimiz dışımıza çıkmış durumda. Sağ olun, çok teşekkürler. Bir sürü mesajlar sesleme. Şimdi birini yayınlamaya başlarsam program yapmış oluyorum yani. O raporum bir karşılığını bulsun. Raporlu olduğum için. Adil Bey çok teşekkürler. Fatma Hanım, Fenalım, Onur Bey, hepiniz çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün şöyle bir toparlanırsam yarın artık hafta da şey oldu, mahvoldu, mındar oldu hafta, yemin ediyorum yani. Vallahi yemin ediyorum. Mesela bugünden çalışalım, yarın çok konu var. Gündem biliyorsunuz karışık. Yani yarın ne yapalım siz söyleyin. 0549-204-0104'e veyahut da pazartesi sıfırdan başlayalım, ne isterseniz. Ha?

0: radyo makinesi.
1: Müzik olmazsa ne yaparız biz ya? Vallahi billahi. İyi ki müzik var, iyi ki müzik var. İyi ki radyo D var. Bak şöyle bir yayına girince midemi falan unuttum. Vallahi ne güzel geldi. Bazı dinleyicilerimiz tabii ben yayında yokum diye. Ayrıldım mı? Ne oldu falan? Yok, terfi aldım efendim. Bak bazı dinleyicilerimiz öyle söylüyor. Yok buradayım kız.
2: Aa. Hoş geldin. Hoş. Çok geçmiş olsun. Birkaç gündür yayında değilsin ya. Acaba diyorum ne oldu? İşimi bıraktı. Çok korktum senin için. Radyo D'yi dinlemeyi bıraktım. Yani sen o kadar düşün.
1: Yıllık izindeydim efendim zaten bir hafta biliyorsunuz. Geçen salı çıktım pazartesi akşamından. Bu salı yayında olmam gerekiyordu. Ama yurt dışından aldığımız o kuru etler, kuru sucuklar bizi mahvetti. Yani bak hala bakamadım onun tarihlerine. Artık son kullanma tarihi mi geçmişti? Bir de ben yıllardır da yiyorum yani. Bulgaristanlılar bilirler. Lukanka'yı ben hanımla tanıştığımdan beri her sene yerim. Yani gelir, Türkiye'ye de gelir. Ama ben gittiğimde kendim aldım, beni zehirledi. İnanılmaz bir haldeyim yani. Peki, görseniz süzüldüm, 10 kilo verdim ya. Dünden beri. Değil mi? Zayıflamış mıyım çocuklar?
3: Vallahi bayağı bir kilo vermişsin.
1: Değil mi ya? Halime bak, 2 günde bu hale geldim ya. Şuna bir bakayım şöyle bir.
4: Ya birader, kaç gündür o kadar kuruldu. Bu adam ortalıkta yok, gelince güzel bir trip atalım diye. Hmm. Abi zehirlenmek nedir ya?
1: Bu adam ortalıkta yok, gelince güzel bir trip atalım demiş, görüyor musun?
4: Ben öyle bir şey dedim ki, trip de atamıyoruz. Neyse geçmiş olsun Can, seviyoruz seni.
1: Canımız.
4: Bu adam oradayız, seni dinliyoruz.
1: Eyvallah. Kolay gelsin sağ. Bugün bakın raporluyum ama dedim ki gideyim, millet merak edecek. Instagram'dan o kadar çok mesaj var ki cevap veremiyorum, bir şey yapamıyorum. Dedim bir sesimi duyurayım dedim.
5: İrfan hoş geldin, geçmiş olsun.
1: Canım.
5: İrfan ben senin neden zehirlerini çözdüm abi. Hı. Abi şimdi senin aldığın et gerçek bir et. Türkiye'deki biçimde bir sürü işte tek tırnak, çift tırnak, bir sürü hayvanın ekstrasını koymadıkları için tabii vücut bünye kabul etmedi abi, o yüzden zehirlendi.
1: Yani acaba vücudumuz artık orijinale, sağlıklı olana mı ters cevap veriyor yani? Ha? Çok kötüyüm sevgili dinleyenler, fonuma kadar kötü oldum ya. Çok mesaj var ya, bakayım nasıl yetişeceğiz.
6: Ya abi az daha gelmesen Müge Anlı'ya başvuracaktık yani, kayıp diye.
1: Ya cansınız ya, sağ olun.
2: İrfan nasıl ki böyle hani moralimiz bozukken sen böyle bizi güldürüyorsun, yüzümüzü güldürüyorsun, neşemiz, eğlencemiz oluyorsun ya. Hmm. Şimdi moralin bozuk, hastasın. Yani moralin bozuk değil de hastasın ama bizim seni sevdiğimizi düşün. Biraz sana böyle şifa olsun.
1: Ya
2: bol bol şifalar diliyorum. Oh, çok öpüyorum seni. Ya nasıl bir adamsın ya. Terfi aldım dedin ya. Şu halinle bile beni güldürdün İrfan ya.
1: Yok kız vallahi terfi aldım ya. Şu halde aldım yani, düşün.
2: Pazartesi başlayalım. Sen iyice iyi ol da. Zehirlenmek yani öyle basit bir şey değil. İyice dinlen bence. Canım arkadaşım benim. Dikkat et kendine.
1: Oh oh, ne güzel mesaj. Peki reklam var. Sesiniz de güzel geldi bana. Siz de anladınız, duydunuz beni. Böyle bir soğuk soğuk ter geliyor ya, yarın hiçbir şey kalmaz diye umuyorum. Buradayım. Yani yazarsanız 0549 204 0104'te yazışırız. Reklamlar.

0: Reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
5: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
3: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündeminde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve PKK'nın silah bırakma sürecinin takibi olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Süresiz nafaka kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkeme yasal boşluk oluşmaması için 9 aylık süre tanıdı. Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Deir Sudan köyünde bir aracı ateşe vererek Filistinlilere ait bir evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Hasan Şaş'la oyuncu Afra Saraçoğlu'nun uyuşturucu testinde uyuşturucu maddeye rastlandı.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 21, Diyarbakır sağanak yağışlı 29 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
2: Radyo D. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
2: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: dedim.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
5: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: sadece senin için çalışıyor.
1: Servo makinesi.
2: Sıradaki şarkı bir ara görüşelim deyip hala görüşemeyenlere gelsin.
3: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.79'luk düşüşle 11.947 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.01, euro 55.70'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.552, çeyrek altın 11.009 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

0: of of, bu makarna aşmış.
1: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
3: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
4: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvurular...

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündeminde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve PKK'nın silah bırakma sürecinin takibi olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Süresiz nafaka kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkeme yasal boşluk oluşmaması için 9 aylık süre tanıdı. Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Deir Sudan köyünde bir aracı ateşe vererek Filistinlilere ait bir evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Hasan Şaş'la oyuncu Afra Saraçoğlu'nun uyuşturucu testinde uyuşturucu maddeye rastlandı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 21, Diyarbakır sağanak yağışlı 29 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.79'luk düşüşle 11.947 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.01, euro 55.70'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.552, çeyrek altın 11.009 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Fatih.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister
5: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: derken daha dün
1: evet,
0: hani...
1: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Akdeniz. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.79'luk düşüşle 11.947 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.01, euro 55.70'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.552, çeyrek altın 11.009 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

0: önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için gereken her şey.
1: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Radyo D'de öğleden önce buluşuyoruz.
0: Aykut Balcı.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Radyo'da!
2: Hazır mısın?
1: Sahne.
2: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyo'da sahne, sahne, sahne.
2: Radyo'da. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo'da sahne.
3: Sıcak yatak

0: gerçek performans şimdi geliyor. Burası sahne.
1: Radyoda sahne.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.